0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
0: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
0: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
0: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
7: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
8: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
0: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
9: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
10: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
9: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
10: Gerçekler sorulardan korkmaz.
11: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Kutsal kitabın mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
4: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
6: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
7: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
8: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
9: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
7: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
10: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
11: Ne istiyorsan o senin.
12: Peki gerçekten öyle mi?
13: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
12: Evren bizi dinliyor mu?
13: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
12: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
13: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
14: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

tüm iyiliğin kaynağı, sevecen Tanrımız. Bize karşı sevgin ne kadar da derin, bunu kavrayamayız. Ne aklımız ne de imanımız bunu anlamaya yetmez. Ya Rab, bizim kavrayışımızı büyüt, imanımızı arttır. Kutsal Ruh'ta sevgini bize dök. Öyle ki bizim yüreğimiz senin isteklerinin ardından gitsin. Buyruklarını severek ve isteyerek yerine getirebilmemiz için bize güç ver. Öyle ki affetmekte zorlandığımızı affedelim. Ve sevmekte zorlandıklarımızı sevebilelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
7: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
7: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
7: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
8: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
9: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
10: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
11: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
12: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
11: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
12: Gerçekler sorulardan korkmaz.
13: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilir.

İnsan çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuşacağımız İlişki Rehberi programı başlıyor.

0: Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, İlişki Rehberi programına hoş geldiniz. Bugün hayat arkadaşımı nasıl seçebilirim sorusunu cevaplayacağız. Ama konuya geçmeden önce hemen hatırlatmak istiyorum. Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Henüz bizi takip etmiyorsanız sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bizleri takip edebilirsiniz. Stüdyo konuğum aile danışmanı Aynur Hanım. Hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Bugün hayat arkadaşımı nasıl seçebilirim konusu üzerinde konuşacağız sevgili dinleyiciler. Tabii ki kişinin evlenmeye karar vermesi ve eşini seçmesi hayatında aldığı en önemli kararlardan bir tanesi. Merakla bekliyoruz sizi Aynur Hanım, bu konuda ne söyleyeceksiniz?
1: Evet, gerçekten bu karar çok önemli. Hayatımızı

0: karşıdaki kişiden beklentilerimizi, nasıl bir ilişkimiz ya da kim için bakacağım bilmemiz de çok zor olur. O yüzden travmalarımız, geçmişten gelen travmalarımız, duygusal yoksunluklarımız var mı? İlişkiyi bu duygusal yoksunluğu ve boşluğu tamamlamak için mi istiyorum? Yoksa farklı sebeplerden dolayı aceleci bir karar mı veriyorum? Çünkü bazen evliliği bazı şeylerden bir kaçış yolu olarak ya da kurtarıcı olarak da görebiliyoruz. Ve hemen bu anlamda evlenmek istiyoruz ama gerçekten bu soruları kendimize sormak, öncelikle kendimizi tanımak çok önemli ve değerli diye düşünüyorum.
1: Evet, aslında çok ilginç kendimizi tanımak konusu, çünkü biz hep karşı tarafı tanımak için uğraşıyoruz.
0: Evet.
1: Yani evleneceğimiz ya da sevdiğimiz kişiyi anlamaya çalışıyoruz ama kendimizi bilmek bu noktada gerçekten değerli. Biz burayı atlıyoruz sanırım biraz.
0: Evet, çok önemli bir konu.
1: Evet. Tabii ki toplumumuzda dediğiniz gibi evliliği kaçış yolu olarak görme durumu çok var ne yazık ki. Yakından tanıdığım birçok kişinin evlilik nedeni de aslında ailesiyle yaşadığı problemleri, yani çözüme ulaştırmakta zorlanması ve evliliği bir kurtuluş yolu olarak görmesi. Genellikle de mutsuz oluyorlar böyle kişiler.
0: Evet, çünkü kişi böyle düşündüğü zaman büyük bir beklenti içerisine giriyor aslında. Hı hı. Ve o zaman da hayal kırıklığına uğruyor genellikle, çünkü beklentiler çok yüksek oluyor. Bu anlamda şunu düşünebiliriz: kim bir kişinin kurtarıcısı olabilir ki? Ve ya da kim insanı %100 tatmin edebilir ve bütün karşılanmamış ihtiyaçlarını karşılayabilir? Tabii ki hiç kimse. Ancak Tanrı'nın kendisi kurtarıcı olabilir ve %100 bizi tatmin edebilir. Hı hı. Hristiyanlar olarak yeniden doğuş aşamasında veya öncesinde zaten yaptığımız bir şeydir bu aslında. Bu aşamada, yani biraz önce söylediğim kendi kişiliğimizi tanımamız aşamasından bahsediyorum. Bu aşamada kişinin kendisini fark etmesi, zayıflıklarını, günahlarını, duygusal yoksunluklarını anlaması, yürek tutumunu görmesi ve tüm bunları Rabbin önüne getirerek davranışlarını ve yaşamını yeniden yapılandırması kişinin yaşamında büyük bir fark yaratıyor aslında. O yüzden aslında Hristiyan olarak biz Tanrı'ya geliş sürecimiz biraz böyle oluyor. Kendimizi hı hı. fark etmemiz, kendi yüreğimizi sınamamız, düşüncelerimizi ve ben kimim ve neye ihtiyacım var? Evet. Bu süreçten geçmiş oluyoruz aslında.
1: Evet, tabii bu da ilişkilere ve bakış açımıza yansıyor.
0: Kesinlikle.
1: İkinci adım olarak da aslında karşıdaki kişinin kişilik özelliklerini tanımak da önemli. Kendimizi tanıdığımız gibi genelde duygusal ilişkilerde kişiler yoğun duygu bulutu içerisinde karşısındaki kişinin kişilik özelliklerine pek dikkat etmiyorlar. Ancak sonradan hayal kırıklığı da çok yaratıyor. Her şey toz pembe, sevince hiçbir sorun da fark edilmiyor ilk zamanlar.
0: Evet, kesinlikle. Genelde de böyle oluyor aslında. Bu da normal bir şey tabii ki. Bu duygular çok güzel duygular. Bunları yok edelim, daha da her şeye gerçekçi bakalım. Bu olmasın, duygularımız var ve bunlar hoş şeyler. Ama aynı zamanda bu duygu bulutunun içerisinde çok fazla kaybolmak da farklı yanılgılara ya da hayal kırıklıklarına sonunda neden olabiliyor. Hı hı. Yanlış seçimler yapabiliyoruz. Bundan dolayı görmeyebiliyoruz. Bunun içinde aday olan kişinin, yani bu duyguların yanı sıra aday olan kişinin değerleri, inancı, hı hı. hayat görüşü, bakış açıları ilişkinin sağlığı açısından çok önemli. Bunlara da daha net bir şekilde bakabilmek. Bunu da tabii ki yeterli zaman içerisinde, çeşitli koşullar ve ortam içinde deneyip değerlendirmek gerekir. Sadece baş başa zaman geçirirsek bunu çok iyi anlamayabiliriz ama farklı ortamlarda, farklı arkadaşlarla birlikte ya da toplantılarda, farklı yerlerde kişiyi daha iyi değerlendirmek mümkündür. Bu noktada bir şeye daha değinmek isterim aslında. Özellikle aday olan kişinin inancı konusunda. Hı hı. Hristiyanlar için Kutsal Kitabın 2. Korintliler 6. bölümünde şöyle der: İmansızlarla aynı boyunduruğa girmeyin. Çünkü doğrulukla fesadın ne ortaklığı, ışıkla karanlığın ne paydaşlığı olabilir? Mesih ile Belial uyum içinde olabilir mi? İman eden ile etmeyenin ortak yanı olabilir mi? Burada da tabii ki yani zaten biraz önce demiştik, yani kişinin değerleri, inancı, hayat hı hı. görüşü. Burada inancı gerçekten çok önemlidir ve Tanrı'nın sözü çok açık ve nettir aslında burada.
1: Tabii ki iman etmemiş, yani Hristiyan olmayan kişilerle evlenmemesi gerektiğini aslında biraz bakıyoruz Kutsal Kitap'ta. Peki bu aslında Hristiyan olmayan kişilerin değersiz olduğu anlamına mı geliyor? Yani düşman mı sayıyor Hristiyanlık bunu?
0: Hayır, kesinlikle değil. Tanrı herkes ile ilgileniyor ve herkes onun yarattığı kişilerdir. Ve onun

0: kurtuluş çağrısı herkes için geçerlidir. Ancak daha sonra evlilik içinde konuşacağımız gibi evlilikte çiftler tek bir beden olur ve birlikte yürürler. Bu noktada aynı inanca sahip olmayan kişilerin uyum içinde yürümeleri de imkansızdır aslında. Birçok kişi burada yanılgıya düşer. Tamam erkek arkadaşım ya da kız arkadaşım benimle aynı inanca sahip değil ama bana karışmıyor. O zaman bu bir sorun değil diye bakabiliyor çiftler. Ama burada konu sadece kiliseye giderek ibadet etmek değildir. Ancak Hristiyanlık bir yaşam biçimidir. Bu da alacağımız kararları, bakış açımızı, hayat görüşümüzü, neticesinde de evliliğimizi ve nasıl bir aile olacağımızı tamamen etkiler.
1: Tabii basit bir konu değil dediğiniz gibi. Öyle görünebilir ama değil. Önemli bir konu. Çünkü alınan kararlardan çocuk yetiştirmeye, yaşam tarzına kadar birçok alanda bakış açısı aynı olmayacaktır. Bu da ciddi sorunlara yol açabilir. Aslında evet. Çevremde çok var farklı inançlara sahipler ama bir ortak noktada buluşamıyorlar çoğu zaman. Farklı şekilde çocukları yetiştirme tarzları var farklı inançlardan dolayı ve çocuklar da çok arada kalıyor. Biri ibadet yapmak isterken biri evde oturmak ya da gezmek istiyor. Tabii ki değer yargıları da ahlak yargıları da farklı oluyor. İşte birine göre yalan söylemek hiç sıkıntı değilken diğerine göre bir problem olabiliyor. Tabii çok sıkıntılar var bu konuda. Onun için dikkat edilmesi gereken bir konu gerçekten.
0: Evet, aslında hem bunlar ve bunların üzerine hayat çok dinamik ve her gün hemen hemen çok küçük, ufaklı, ufak, büyük bir sürü karar almamız lazım. Ve o kararlarımız neye göre olacak? Yani bunlar da çok önemli aslında. Evet, çocuk yetiştirmekte bu zorluyor ya da yapacağımız işlerde zorluyor ama alacağımız küçük ya da büyük kararlarda bile aslında çok etkili. Değerlerimiz, inancımız, yani aynı olması ve aynı görüşe sahip olmamız bu konuda da gerçekten çok büyük bir fark yaratıyor diye düşünüyorum. Yani ve bu dinamiği çok bölen bir şey olur eğer değerlerimiz ve inancımız, bakış açımız aynı değilse o zaman çok çok zorluyor çiftleri ve sürekli bir gerginlik ve tartışma yaratıyor. Çünkü ortak noktada biraz önce dediğiniz gibi buluşmak çok zor oluyor.
1: Evet, aslında Tanrı'nın istediği evlilik de uyumlu ve bir olmak dediniz, siz de ayeti de okudunuz. Birlikte hareket edebilmek, o uyumu yakalayabilmek, dengeli olmak, o esenlik, huzurun olması Tanrı için de çok önemli aslında.
0: Evet, kesinlikle.
1: Evlilikle de aslında Tanrı'yı yüceltiyoruz. Orada o çocukları büyütüyoruz. Bu yüzden Tanrı bu ayrımı istemiyor sanırım tam olarak. O birlik, beraberliği önemli.
0: Evet, çünkü ilişkide mutlu olmak, mutlu olmamızı istiyor Tanrı ve mutlu olmak için de gerçekten bunlar çok önemli. Aynı şeyde olmak, aynı sayfada olmak ve aynı bakış açısına sahip olmak çok önemli.
1: Tabii ki birçok çift flört aşamasında karşıdaki kişide tekrarlayan olumsuz davranışlar görüyor ama neyse bu değişir ya da bir şekilde hallederiz diye de bakıyorlar bu duruma. Nasıl yaklaşmak gerekiyor? Çünkü flört aşamasında işte seçeceğimiz aday ilk başlarda bu sorunlar yavaş yavaş görülüyor. Belki o duygu bulutu biraz daha azaldıktan sonra. Nasıl yaklaşmalıyız böyle bir durumda?
0: Aslında her zaman yani çoğunlukla böyle şeyler olabilir. Ve olduğu zaman da gerçekten o duygular çok yoğunsa ve bu ilişkiyi bir yönetiyorsa o zaman bunları görmek de çok zor oluyor. Ya da fark ediyoruz ama o kadar duygular o kadar baskın ki o zaman bunlarla ilgilenmek ya da ciddiyetini çok önemsemiyoruz belki. Nasıl geçer diye bakıyoruz. Ve bunlar basit konular olabildiği gibi çok ciddi konular da olabilir. Mesela bağımlılıklar, öfke kontrol problemi, kıskançlık, duygu durum bozuklukları ya da farklı psikolojik rahatsızlıklar, şiddet gibi ciddi konular da olabilir. Nitekim evlendikten sonra eş seçiminden dolayı pişmanlık duyan adayların genellikle evlenmeden önce eşlerinde ya da ilişkilerinde var olan problemleri görmezden geldikleri, buna inanç konusu da dahil, eş adayının kişilik özelliklerinden ziyade fiziksel özelliklerine dikkat etmiş olmaları ya da evlilikten gerçek dışı abartılı beklentileri olması görülmektedir.
1: Tabii ki aslında şunu da fark ediyoruz. Bazen duygular da çok önemli. Kıskanılmak hoşlarına gidiyor ve bunu bir sevgi olarak da algılıyorlar.
0: Tabii ki.
1: Kadınlar beni sevdiği için kıskanıyor ya da işte beni sevdiği için bazen fiziksel şiddet uyguluyor. Buna tanık oldum. Çevremde gerçekten çok kaba davranan, sert davranan erkekler vardı sevdiği kişiye ve bunu kadın sevgi gösterisi olarak beni sahipleniyor ya da çok seviyor gibi de algılıyor.
0: Evet.
1: Bu bakış açısı da herhalde çok sağlıklı değil.
0: Kesinlikle, çünkü sevgi bu değil. Yani sevginin anlamına bir kere daha bakmak lazım bu noktada. Sevgi gerçekten nedir? Sevgi, Kutsal Kitap'ta dediği gibi, kaba davranmaz. Sevgi sabırlıdır, şefkatlidir. Evet. Sevginin anlamı çok büyük ve derin aslında. Bizim dünyasal anlamda belki geçmişimizden gelen sevgiyi nasıl gördüğümüz ya da kültürümüzde sevgiyi nasıl algıladığımızla da ilgili olabilir. Ama her kişinin, herkesin gerçekten sevginin anlamını bir kez daha düşünmesi ve gerçek anlamını öğrenmemiz lazım bu noktada belki.
1: Evet, çok güzel konular aslında, ama şimdi kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Aradan sonra tekrar bir arada olacağız.

0: Radyo Maranata.
1: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle.
2: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
3: Hristiyanlık hakkındaki sorularınızı soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaştırabilirsiniz.

0: Evet sevgili dinleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar bir aradayız. Programımızın ilk bölümünde son olarak ilişkide tekrarlayan olumsuz davranışlar üzerinde konuşuyorduk. Buradan devam edebiliriz aslında.
1: Yani biraz önce söylediğimiz gibi kimse kimseyi değiştirmek ve çeki düzen vermek görevini üstlenerek evlenmemeli. Çünkü çiftler bazen onları, özellikle kadınlar belki, erkekleri değiştirebileceklerini, onların evlendikten sonra biteceğini düşünebilir bu olumsuz davranışların. Ama kesinlikle böyle bir beklentiyle bir evliliğe adım atmamak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü biz kimseyi gerçekten aslında değiştiremeyiz. Bizler başkasına ebeveynlik yapmak veya onların kurtarıcısı olmak için değil, sevgi ve bağlılıkla hayat arkadaşı olmak üzere evleniyoruz. Bunu hiçbir zaman unutmamamız lazım. Çünkü özellikle kadınlarda daha anaç bir yürek var belki. Onunla birlikte bu tekrarlayan olumsuz davranışları o sevgiyle birlikte, aşkla birlikte belki görmezden gelebilirler. Ama böyle bir misyonumuz yok ve böyle bir gücümüz de yok aslında.
0: Tabii ki birçok kişi, size bahsettiniz, aşırı kıskançlık, öfke sorunları gibi birçok problem ile daha flört döneminde karşılaşıyor. Aslında bu tür duyguların kutsal kitaba baktığımızda günah nedeni ile olduğunu görüyoruz. Kutsal kitaba göre herkes günah işlemiş ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kalmıştır. Bunun için kimsenin öfke, kıskançlık, şiddet, bağımlılık gibi sorunlarını bizler değiştiremeyiz tabii ki. Bu sorunları görmezden gelmek de sorunu çözmeyecektir. Bunun tek çözümü bu sorunlara sahip kişinin İsa Mesih'i Rab ve kurtarıcı olarak kabul etmesiyle olur. İnsanın yüreğini yalnızca Tanrı değiştirebilir. Bu yüzden bu sorunları hafife almamak gerekiyor gerçekten.
1: Evet, yani aslında bu hayatımızda farkındalıkla başlıyor. Hem bizde olan olumsuz davranışlar, olumları da aslında, olumları görmek de tabii ki çok önemli. Olumlu olumsuz bütün davranışlarımızı, kendimizi fark etmemiz ve bu anlamda gerçekten benim yardıma ihtiyacım var mı? Varsa bunu da kabul ederek, yani farkındalık ve kabul etmek. Zaten aslında Tanrı'ya iman etmemiz de böyle oluyor Hristiyanlar olarak. Evet. Yani eğer ben kendimi fark etmiyorsam ve bir yardıma ihtiyacım olduğunu kabul etmiyorsam, o zaman Tanrı bizi zorla çekmiyor. Evet. Zorla bizi değiştirmiyor. Ama biz önce fark etmemiz lazım. Bu hem öncelikle Tanrı'yla başlayan ilişkide böyle aslında. Ve daha sonra da başka insanlarla olan ilişkimizde de aynı şekilde. Bizim kendimizi fark etmemiz ve özellikle olumsuz davranışlarımızı, hayatımızda olumsuz giden şeyleri fark edip kabul etmemiz ve bunlar için belki başka insanlardan, belki profesyonel bir destek almak ve aynı zamanda Tanrı'dan destek almak ve iyileşme isteği büyük bir şey, değişim yaratıyor ilişkilerimizde. Hem evlilikte, hem flört ilişkisinde, hem de diğer insanlarla olan ilişkimizde gerçekten çok önemli. Farkındalık ve kabul.
0: Evet, tabii ki insanın hayatının merkezinde Tanrı varsa diğer her şey de o düzen içerisine giriyor. Çünkü Tanrı'yla olan ilişkimiz insanlarla olan ilişkimizi çok etkiliyor.
1: Bizi evet, ama Tanrı'ya gitmek için de aynı zamanda kendimizi fark etmemiz
0: tabii,
1: çok önemli.
0: Tabii, günahkarız. Evet. Onu bilmek önemli ve Tanrı'ya ihtiyacımız olduğunu bilmek de gerçekten önemli. Bizi yalnızca Tanrı değiştirecektir.
1: Evet, yani bu anlamda belki yani yanlış eş seçiminde etkin olan başka faktörler de var tabii ki. Hem tekrarların olumsuz davranışları görmezden gelmek veya evliliği bir kurtuluş yolu olarak görmek dışında, kişinin kendisiyle ilgili olumsuz düşünceleri de bazen yanlış eş seçiminde çok etkin olabiliyor. Ve bunlar neler olabilir? Kişinin kendisini çekici bulmaması, özellikle belki erkekler de olabilir ama belki özellikle bu konuda yine kadınlarda daha çok oluyor diye düşünüyorum. Kendisini çekici bulmaması, sevilmeye layık olmadığını düşünmesi, değersiz hissetmesi veya bu kişiyle evlenmezse bir daha karşısına kimsenin çıkmayacağı fikrine sahip olması. Aslında bu da çok kişide maalesef büyük bir yanılgı olabiliyor. Evet. Bu yüzden de yanlış eş seçiminde etkin oluyor bu fikirler. Ve bunlar nereden geliyor aslında? Sevilmeye layık olmadığını düşünmek, kendini çekici bulmamak, değersiz hissetmek. Aslında ta bizim doğumumuzla birlikte geliyor. Dünyaya geldiğimiz andan itibaren içinde yaşadığımız ortam, birinci derecede önemli olan annenin duygusal ihtiyacımızı karşılaması. Hı hı. Hatta anne karnındayken bile annenin duygusal, fiziksel ve ruhsal sağlığı bizim kendimiz hakkındaki düşüncelerimizde büyük bir rol oynuyor aslında. Hı-hı. Ve herkesin beş temel ihtiyacı var aslında. Koşulsuz sevgi, değer, hı-hı, görmek, onaylanmak, takdir edilmek, sınırlar ve güvende hissetmek.
0: Evet.
1: Yani fiziksel veya duygusal veya ruhsal olarak ihmal veya istismar edilmeyeceğine dair güvende hissetmek. Ve bunlar bizde eksik olduğunda küçüklüğümüzde, o zaman bu daha da büyük bir rol oynuyor kendimizle ilgili olumsuz düşüncelerimiz hakkında. O zaman bu değerleri nerede arıyoruz? Bu değerleri başkasının bize sağlaması, yani, hı hı, belki çocukluğumuzda sağlanmamış şeylerin temel ihtiyaçları bu sefer belki bir erkekte veya bir kadında arıyoruz ve bulmaya çalışıyoruz. Çünkü gerçekten bunlar bizim için bir ekmek ve su gibidir. Yani, evet, yaşamamız için, duygusal sağlığımız için çok önemlidir. O zaman bunları da kişinin fark etmesi bir, hı hı, flört içerisine, ilişkisi içerisine girmeden çok önemli. Bende bunlar eksik mi? Eksikse bunu kim tamamlayabilir? Hı hı. Kiminle? Yani birisi tamamlayamaz. Yani, evet, destek olur. Evet. Gerçekten birbirimize ihtiyacımız var. Gerçekten çift olmak çok güzel bir şey. Çok güçlüdür. Hı hı. Çok güçlü bir ilişkidir. Ama bir kişi tamamen bu ihtiyaçları karşılayamaz. Eğer karşılamasını bekliyorsak, biraz önce dediğimiz gibi abartılı bir beklenti içine girmiş oluruz ve hayal kırıklığına uğrarız. O açıdan da bunları da farkında olmak çok önemlidir. Ama şunu söyleyebiliriz, dinleyiciler arasında böyle, hı-hı, bebekliğinde sağlıklı bir ortamı olmayan, bu ihtiyaçları karşılanmamış kişiler varsa, tabii ki bu umutsuz bir durum değildir. Ama fark etmemiz çok önemlidir. Hı-hı. Ve bu misyonu başka bir kişinin karşılamasını beklemek sadece hayal kırıklığına uğratır. Bunu farkında olmak lazım.
0: Evet. Tabii ki bu tür duygular içerisinde olan insanlar vardır ama yine de umutsuzluğa kapılmasınlar. Çünkü Kutsal Kitap'ta, İncil'de 2. Korintliler 5:17'de diyor ki, bir kimse Mesih'te ise yeni yaratıktır, eski şeyler geçmiş, her şey yeni olmuştur diyor. Bu nedenle İsa Mesih'e iman ettiğimizde yeni biri oluruz. Rabbin sevgisi bizleri değiştirir, yeniler, tazeler, teselli eder ve bizi yeni bir yaratığa dönüştürür.
1: Evet.
0: Onun için umutsuz olmamak lazım, Mesih'te o şifayı aramak lazım Tanrı ile birlikte.
1: Kesinlikle. Ve yeniden doğuşa sahip, hı-hı, Hristiyanlı olarak hayatımızda alacağımız herhangi bir karar için Rabbi nasıl danışıyorsak, aslında ki Hristiyan yaşam öyledir. Sadece yani ibadet etmek, pazardan pazara kiliseye gitmek değil ama yaşam biçimidir. Ve, evet, her kararımızda Tanrı, çünkü bizim her şeyimizle ilgileniyor. Yani saçımızda, başımızda kaç tane saç teli olduğunu bile bilen Tanrı, hayatımızda alacağımız ufak büyük her kararla ya da her durumla ilgileniyor, hı-hı, aslında. Onun ilgilendiği durumlar sadece büyük şeyler değildir ama her şeyin içerisindedir Tanrı yaşamlarımızda. O yüzden biz de Hristiyanlar olarak nasıl hayatlarımızda her karar için Rabbin isteğini arıyorsak, danışıyorsak, çok ciddi bir karar olan, hayatımızı değiştirecek olan evlilik için, evlilikteki aday konusunda da danışmalıyız aslında. Evet. Hem bizim kendimizi fark etmemiz, hem de karşıdaki kişiyi farklı ortamlarda gözlemlememiz, yanı sıra Rabbin isteğini aramak da dua ederek çok önemli. Onun yüzünü aramak bu konuda, sağlıklı karar veriyor muyum, gerçekten bu kişi midir diye. Çünkü her iyi insan, her hoş vakit geçirdiğimiz insan, hı hı, hatta her Hristiyan bile bizim için doğru aday olduğu anlamına gelmez.
0: Evet, kesinlikle öyle. Tabii ki bunu yalnızca Rab bilir ve iman ettiğimizde, aslında Tanrı ile o ilişkiyi kurduğumuzda, biz onun sesini duyabiliriz, onun yönlendirilişini kabul edebiliriz ve yaşamımızı Tanrı'ya verdiğimizde aslında kendi yaşamımız için en iyi şeyi yapmış oluyoruz bizler de.
1: Evet, o her adımımızda biz ona gittiğimiz sürece bizi yönlendirecektir. Ve onun için sevgili olmadan, arkadaşlık içerisinde kişiyi tanımaya çalışırken mümkünse dua ederek Tanrı'nın bizim için olan isteğini sormak önemli. Çünkü büyük resmi gören o. Biz belli bir kısıtlı bir sürede bir kişinin yüreğini tam olarak anlayamayız.
0: Evet.
1: Kişinin geçmiş yaşantısı hakkında ufak tefek bilgileri edinsek bile her şeyi bilemeyiz. Çünkü bizim de aslında geçmişimizden unuttuğumuz şeyler var. Yani sürekli hatırlamıyoruz, bilinçaltına itiyoruz ve unutuyoruz ama belli dönüm noktalarında onlar ortaya çıkıyorlar. O zaman iki kişinin birbirini bu anlamda mükemmel bir şekilde tanıması mümkün değil. İster bazı kişiler 10 yıl flört ediyorlar ama sonra evlendikten sonra 1 yıl içerisinde boşanıyorlar. Böyle de çok var maalesef. O yüzden zaman birbirimizi tanımak için bazen yeterli değil gerçekten. Yani onu bilemeyiz. O yüzden bu noktada Tanrı'nın önderliğini ve onun isteğini aramak ve ona danışmak çok çok önemli.
0: Evet. O zaman kişi kendisinden biraz önce bahsettiğimiz olumsuz ve yanlış düşüncelerin olmadığını görüyorsa ve aday ve ilişkiyle ilgili diğer konulardan da eminse, sonraki adım aday çiftin evliliğe dair beklentilerini gözden geçirmesi mi olmalı?
1: Evet, bu bütün bu süreci sağlıklı bir şekilde sona getirebiliyorsak, olumsuz davranışlar olmadığını eminsek, kendimizi fark ettiysek veya aday kişinin inancı, değerleri, bakış açısı içinde bizimle uyum içerisindeyse, bir sonraki adım evliliğe giden süreç olur. Ama fark ettiğim kadarıyla ben de yaptığım danışmanlıklarda özellikle flört eden ve ciddi bir ilişki içinde olan çiftler bu noktada çok şey kaçırabiliyorlar. Yani belki oraya kadar sağlıklı bir şekilde gelebiliriz. Birçok şeyi değerlendirmiş olabiliriz ve uyum içerisinde olabiliriz. Ama bu evlilik konusunu ciddi anlamda konuşmaya başladıktan sonra da konuşabileceğimiz çok konular var. Ve evet, bu da sağlıklı evliliği, yani ilk yıllar her zaman zordur. Tabii ki yine bir şeyler ortaya çıkacaktır ama daha az sarsıntı olur. Onun için bu aşamada ne kadar çok şey konuşursak o kadar sağlıklı ve verimli olur diye düşünüyorum. Ve bu aşamada eğer nelere bakılması gerektiğini bilmeyen kişiler varsa, belki evlilik öncesi danışmanlıklar var şimdi. Hem Hristiyan olarak kilisede de bu danışmanlıklar sunuluyor ya da profesyonel olarak bu sadece bu işi yapan, evlilik danışmanlığı veren kişiler de evlilik öncesi danışmanlıklar verebiliyor. Bu anlamda da yardım alınabilir eğer bilinmiyorsa.
0: Evet, nelere dikkat etmek gerekiyor aslında bu aşamada, birkaç adım sayarsak?
1: Belki şöyle bir şey, çok şeyler var gerçekten ama belli başlı şeylere değinecek olursak, öncelikle kişinin geçmişten gelen psikolojik veya fiziksel bir rahatsızlığı varsa samimi bir şekilde gerçekten hiç çekinmeden karşıdaki tarafa bildirmesi gerekir. Bazen kişilerin adaylardan bir tanesinin böyle bir şeyi var, psikolojik veya fiziksel bir rahatsızlığı, ama diğer kişi, evlendiği kişi onu evlendikten sonra öğreniyor. O zaman bu çok etik değil, doğru değil. Çekinmeden kişinin bunu evliliğe giden adım aşamasında, belki flört döneminde değil ama ciddilerse o zaman bu aşamada en azından söyleyebilirler. Ve vizyonları hakkında konuşabilirler. Biraz önce yani programımız boyunca uyum hakkında konuştuk. Değerlerin, inancın, bakış açılarının uyumu hakkında. Vizyonlar da bunun büyük bir parçası. Bizim vizyonumuz uyuşuyor mu? Biz nasıl bir hayat yaşamayı arzuluyoruz gelecekte? O anlamda da adayların bu konuları da konuşması çok değerli. Ayrıca çocuk sahibi olmak, kaç çocuk sahibi olmak istiyoruz, çocuk sahibi olmak istiyor muyuz, bu konular. Hem de bütçeyi nasıl yönetecekleri. Bunlar da çok önemli. Roller, bütçe, daha birçok konu olabilir. Çünkü bütçe diyorum, çünkü bu da evlilik ilişkisinde konuşacağız ama bu noktada çok önemli. Çünkü özellikle kültürümüzde bütçe erkeğin kontrolünde olan bir şey. Tamam, şimdi çalışan kadın sayısı çok fazla. Evet. Ama yine de genel olarak bütçe sanki çoğunlukla erkeğin kontrolünde. Ama kadın bundan habersiz, yani tamam eve net olarak ne kadar geliyor, nasıl harcamalıyız, giderlerimiz neler ve biz nerelere harcayabiliriz. Yani birlikte bir bütçe yapmak budur aslında. Sadece geliri bilmek de yeterli değil ama giderler konusunda da birlikte karar vermek çok önemli. Bu da bu aşamada konuşulabilir çünkü evlendikten sonra çok ciddi sorunlara yol açabilen bir konu. Kadının genelde haberi olmadığı için bu sorunlar yaratabiliyor. Yatırım yok bazen ya da erkek için sorun olabiliyor. Kadına erkek diyor ki, aa, para nereye gidiyor? Sen ne kadar harcıyorsun? Niye harcıyorsun? O anlamda gerçekten bir gelir gider tablosu oluşturmak, bütçeyi birlikte iki tarafın da bilmesi, iki tarafa da açık olması bu anlamda çok önemli. Bu da bu aşamada konuşulabilir. Bakış açıları nasıl? Bunu ortak yapabilirler mi diye. Bu da bu aşamada konuşulabilen konulardan bir tanesi. Ama daha birçok konu olabilir tabii
0: evet,
1: ki.
0: Evet, tabii ki bununla ilgili bir program serisi hazırlıyoruz zaten. Flört olsun, evlilik ilişkisi, kadın ve erkeğin bakış açısıyla uzun bir program yapacağız bununla ilgili. Şimdi aslında süremizin sonuna geldik. Çok keyifli bir sohbetti. Umarım dinleyicilerimiz de keyif almıştır. Bütün program boyunca aslında evlilik öncesinde nasıl seçebiliriz eşimizi, ona baktık. O uyumu, birlikteliği, inançların, değerlerin ne kadar önemli olduğunu da konuştuk. Umarım keyifli bir sohbet olmuştur dinleyicilerimiz için de.
1: Umarım.
0: Teşekkür ediyoruz bizi dinlediğiniz için. Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Henüz bizi takip etmiyorsanız sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bizleri takip edebilirsiniz. Herkese esenlik olsun.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
4: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
5: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
4: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.
6: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
7: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
8: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
6: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
9: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
10: Ne istiyorsan o senin.
3: Peki gerçekten öyle mi?
4: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
3: Evren bizi dinliyor mu?
4: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
3: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
4: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
11: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden

Ey adil ve merhametli Tanrımız, bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya geleceği günü beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
5: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
6: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
4: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
7: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
8: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
9: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
9: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
9: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
10: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
11: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
12: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
13: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
2: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
13: Çelişkiler

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
4: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.
6: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
7: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
8: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
9: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
7: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
10: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
11: Ne istiyorsan o senin.
12: Peki gerçekten öyle mi?
13: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
12: Evren bizi dinliyor mu?
13: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
12: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
13: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
14: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Ey adil ve merhametli Tanrımız! Bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya geleceği günü bekliyoruz. Onu beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden, ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
4: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
5: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
3: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
6: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
7: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
8: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
8: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
8: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
9: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
10: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
11: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
12: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
13: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
12: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
13: Gerçekler sorulardan korkmaz.
14: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
4: müzikten mimariye,
3: mimariden bilime,
4: bilimden siyasete,
3: siyasetten felsefeye,
4: felsefeden sinemaya,
3: sinemadan sosyal yaşama,
4: birçok farklı kavrama
3: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
6: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
7: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
8: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
9: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
7: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
10: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
11: Ne istiyorsan o senin.
12: Peki gerçekten öyle mi?
13: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
12: Evren bizi dinliyor mu?
13: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
12: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
13: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
14: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden

Sevgi dolu Tanrımız, sözünle bizi seni tanımaya çağırıyorsun. İsa Mesih sayesinde bizi çağrına uygun kılan da sensin. Ruhunla yüreklerimizi aç. Öyle ki lütuf armağanını minnettarlıkla kabul edelim. Bize yardım et ki zihinlerimizi çağrına katılaştırmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Bayitekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
5: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
6: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
4: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
7: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
8: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
9: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
9: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
9: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
10: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
11: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
12: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
13: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
14: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
13: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
14: Gerçekler sorulardan korkmaz.
15: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

Anadolu toprakları. Tarih boyunca zengin medeniyetlere, kültürlere ve inançlara ev sahipliği yapmıştır. Peki Hristiyanlık bu topraklarda nasıl yer edindi? Sonradan mı ortaya çıktı, yoksa bu topraklarda mı doğdu? Gelin Hristiyanlığın öyküsünü bu programda birlikte keşfedelim. Anadolu ve Hristiyanlık programı başlıyor.

0: Merhaba sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Anadolu ve Hristiyanlık programımıza hoş geldiniz. Bu programda birçok medeniyete ev sahipliği yapan Anadolu topraklarında Hristiyanlığın doğuşuna ve gelişimine bakacağız. Stüdyo konuğum Doktor Behnam Konutkan. Hoş geldiniz Behnam Bey, nasılsınız?
1: Teşekkürler, hoş bulduk. Siz iyi misiniz?
0: Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim.
1: Ya, ben teşekkür ederim.
0: Sohbetimiz boyunca soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz ve bizleri takip etmek isterseniz tüm sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bizlere ulaşabilirsiniz ve takip edebilirsiniz. Evet, Anadolu'da Hristiyanlığı konuşuyoruz aslında bu programda. Nasıl burada Hristiyanlığın doğduğunu, nasıl büyüdüğünü ve günümüze ulaştığı üzerinde konuşuyoruz. Aslında bu bölümde 1. ve 2. yüzyıl başlarına geldiğimiz bir dönemi konuşacağız. Bu zamanlarda aslında Hristiyanlık geniş noktalara kadar yayıldığını da görüyoruz. İşte İzmit, Adapazarı, İznik bölgesinde, bunlar içerisinde o dönemde vali atanan Plinius İmparator Trenius'a yazdığı mektuplar var. Bunlara bugün bakacağız biraz. Öncelikle bu mektuplarda neler yazıyor? O dönemde yöneticilerin Hristiyanlara yaklaşımı nasıldı? Hristiyanlık nerelere kadar ulaştı? Bunlar üzerinde duralım biraz.
1: Tamam, çok güzel bir noktaya değindiniz yine. Aslında bir kitap vardır. Hı hı. Ve orada bu vali aslında Trenius yeğeni güvendiği için yeğeni Plinius'u 111, İsa'dan sonra 111, yani birinci bitmişti. Onu vali atamıştı Adapazarı'na. O dönemde yani Adapazarı, Nikomedia dediğimiz İzmit, Bursa, o bölgeleri temsil ediyordu. Ve birçok Hristiyan yaşıyordu orada. Bu mektupların vali Plinius, evet, sadık bir Trajanus'a sadık bir kraldı ve sürekli mektup yazıyordu ve o mektupları topladılar Latince olarak. Türkçe çevirdi. Çok önemlidir. Yani kanıt için İncil'in o dönemdeki Hristiyanlığa dair yaşantının ne olduğunu çok net bir şekilde yazıyor. Biz insanlara anlatıyoruz. İncil böyle diyor. Ha, İncil yok diyor. İncil değişti diyorlar. Oysa bunlar vardır bak. 111'de. Ve bu mektup, çok mektup var ama orada iki mektup var. 97 ve 98 mektupları var.
0: Evet.
1: Hristiyanlıkla ilgili çok önemlidir. Şimdi bir mektup yazıyor. Diyor ki ey haşmetli kralım Trajanus diyor. Hı hı. Benim bulunduğum bölgede, bu Adapazarı bölgesinde

0: Beni çok seviyorlar. Bunlar hırsızlık yapmazlar, adam öldürmezler, fuhuş işlemezler. Bu çok güzel insanlardır. Ne yapayım bunlara? Evet. Soruyor, doğal olarak soruyor.
1: Güzel bir tanıklık aslında aynı zamanda.
0: Müthiş bir tanık, 111'de düşünebiliyor musun? Ne güzel yani tanıklık, hamdolsun. Yani başka onları tanımayan, onlara baskı yapan bir adamın bu tanıklığı değil mi?
1: Evet.
0: Kral da yani kral işte o dönemin imparatoru da Traianus yazıyor ki, diyor ki yeğenim, tamam onları bir yakala, getir, tehdit et önce, baskı yap, tehdit et. Eğer o ismi bırakırlarsa ne güzel. Bırakmazlarsa daha sıkıntı ver ve ölüme kadar. Ve gerçekten ölüme kadar onlara baskı yaptı bu Vali Plinus. Ve bu yazılıdır. Zaten baskılar daha sonra Anadolu'ya adım adım yayıldı, bu yüzden yayıldı baskılar.
1: Evet, tabii ki aslında kötü bir şey yapmadıkları halde sıkıntı ver demeleri, öldür demeleri de çok ilginç.
0: Şimdi ben bunu çok ne söyleyeyim, hayatımda gördüm. Ben bu yaşa geldim, Türkiye'nin birçok yerini gezdim. Şu bugüne kadar yasalara karşı hiçbir şey yapmadım, çok iyi bilirim. Rab diyor ki bulunduğunuz ülkenin yöneticilerine saygı duyun, dua edin.
1: Evet.
0: Bunu yapıyoruz gerçekten her zaman, Cumhurbaşkanı için, adalet organları için her zaman dua ettik. Ama Hristiyanlar her yerde sıkıntı çekiyor. Git Avrupa'da bile sıkıntı çekiyor. Kardeşim, dünyada en güzel insan hakları İncil'de, düşmanını sev diyor ya. Bundan evet. Daha büyük şey var mı?
1: Evet.
0: Acıkmışsa komşun onu yedir. Başka var mı? İnsanların size ne yapmaları istiyorsa siz de onlara öyle yapın. Diyen var mı belki kimse? Birbirinizi sevin. Bundan başka bir şey var mı daha güzel? İnsan hakları budur. Ama insanoğlu kendilerine tapınmak istiyor. Kendileri tanrı yapmak istiyorlar. Sorun buradadır. Bu nedenle kiliseye karşı geldi. Ta o dönemde, bu Traianus dönemine kadar 300 yıl boyunca baskılar sürdü, arttı.
1: Evet. Peki Hristiyanlığın doğuya yayılması nasıl oldu? Çünkü hep batıya doğru ilerlemişti aslında yayılma.
0: Aslında çok güzel bir hikayedir yani. Ben de merak ettiğim için biraz araştırdım. Bu asıl orijinal dilde, Süryanice'de de baktım. Şimdi Paulus, daha önceki programlarda dedim ki Paulus Yunan kültürünü bildiği için ve Yunan dilini bildiği için elinde Yunanca yazmış kutsal kitap Septuagint'de olduğu için Yunanlara gitti. Zaten Rab onu çağırınca uluslara seni, yani Yahudi olmayanlara, Yani kendilerini barbar görmeyen, uygar dedikleri insanlara gönderdi. Hep batıya. Doğu'da o dönemde, yani İsa Mesih döneminde, Mesih hayattayken Urfa'da bir Süryani prenslik vardı. Süryani Ortodoks, ya Ortodoks o zaman değil, Süryani yani Asuri bir prenslik vardı. Ve bunlar... onların prensi 5. Abgar dediğimiz kişidir. Süryanice Ukomo diyorlar, yani kırmızı, yani cüzamlıydı. Ve onun da Hananya adında bir elçisi vardı. Biliyorsun Urfa Yeruşalim'e çok yakın, dünyanın merkezi o zaman Yeruşalim'deydi. Gidip gelirken şeyler duyuyor. Ya diyorlar ki İsa adında birisi var diyor. İsa Mesih adında birisi var diyor. Hiç İlaç vermeden insanları iyileştirir. Bunu işitiyor.
1: Evet.
0: Ve geliyor ki onun prensi, onun kralının yüreğine dokunuyor. Efendim diyor, öyle bir şeyler duydum. İsa Mesih adında birisi var. Orada yürüyor ve insanlara şifa veriyor. Ve bu adam ilaç kullanmadan. Ama yine de işittim ki Yahudiler onu öldürmek istiyorlar. Krala bir umut geldi, bir sevinç geldi, hemen onu gönderdi, mektup yazıyor Mesih'e, diyor ki efendim ben buyum, duydum ki Yahudilerin kralı olarak geldin, insanlara şifa veriyorsun, iyilik veriyorsun ve duydum ki Yahudiler seni öldürmek istiyor, lütfen gel benim prensliğim hem bana hem sana yeter.
1: Evet, bunu kral 5. Ebgar İsa Mesih'e mi yazıyor
0: bu mektubu? Evet, tabii önce o yazıyor ve Hananiye veriyor, onun elçisine veriyor. Elçisi de onu Mesih'e götürüyor ve tabii olayı biliyor Mesih. Mesih de ona diyor ki ben bu amaçla geldim dünyaya. Ben haşlanmak için, insanlara fidye olmak için geldim bu dünyaya. Ama dedi ben gelmeyeceğim, öğrencilerimi göndereceğim. Ve mektup da yazıyor. Şimdi bu mektup bazen tartışıyor, diyor ki bu mektup gerçekten var mı yok mu? Şimdi 1500 yıllarında Egera adında bir rahibe, bunun anıları vardır, yazılıdır. Fransa'dan çıkıyor ve

0: Anadolu'dan geçerek Urfa'ya gidiyor ve oradan da Yeruşalim'e gidecek. Urfa'daki Katolik Episkopos onu kabul ediyor. Orada onu konaklamasına izin veriyor ve anılarında diyor ki Episkopos bana İsa Mesih'in Abgar'a yazdığı mektubu gösterdi. Tamam. Bir ilahiyatçı, bir Türk ilahiyatçı yazmıştı ki öyle bir şey vardır, oradaki müzededir. Yani Urfa'daki müzede vardır. Hatta diyorlar ki Mesih İsa mendil de gönderdi. Mendili imzalarken parmakları da göründü. Ve iki öğrencisi geliyorlar bu Abgar'a, Ukomo dediğimiz Abgar'a. Onu önce dua ediyorlar, tamamen iyileşiyor. İyileştikten sonra orada kalıyorlar. İncil'i anlatıyorlar, müjdeyi anlatıyorlar ve iman ediyor. Kendisi ve bütün halkı tövbe edip vaftiz oluyorlar. Onu öğretiyorlar ve öğrettikten sonra daha doğuya gidiyorlar. Bakın, nereye daha doğuya gidiyorlar? Adıyaman'a, Diyarbakır'a, Mardin'e, oradan da Irak'a, daha da doğuya, İran'a, daha da doğuya gidiyorlar. Ermenistan'a kadar. Ve Ermenistan'da da kaldılar, müjdelediler. Ama o zaman Ermeniler putperestti. Ama Ermenistan'da verim sağlamadılar. Ve Ermeniler iki öğrenci orada şehit ettiler, öldürdüler.
1: Evet.
0: Başka bir Thomas dediğimiz Mesih'in öğrencisi. O da daha doğuya gitti. Tam şeye kadar gitti. Hindistan'a kadar gitti. Orada müjdeledi. Ve şu anda Thomas Hristiyanlığı diye bir kilise vardır. Onun öğrencileri. Ve böylece doğuya devam etti. Artık kiliseler kuruldu. Ve kiliselerden sonra daha sonra doğumla daha da doğuya gittiler. Daha da Orta Asya'ya gittiler. Bu ilk iman eden Hristiyanlar. Yani Abgar'ın cemaatinden, halkından olan insanlar.
1: Evet, böylece doğuya yayılmaya başladı.
0: Evet.
1: Peki Süryaniler Hristiyanlığı ilk kabul eden halklardan aslında nasıl kabul ettiler? O bölgede aslında nasıl bir inanış vardı?
0: Şimdi Süryanilerin kendi haklarında dediklerine göre ilk Hristiyan kabul eden biziz. Ama tamam olabilir ama aslında ilk Hristiyanı kabul eden Yahudilerdir. Antakya'daki Yahudiler hem Yeruşalim Filistin'de bu Antakya'da da biliyorsun putperestler vardı. Orada bazıları kabul ettiler. Hatta şu andaki Antakyalıların asıl ataları da Süryani olduğu söyleniyor tarihçiler. Ama asıl Hristiyanlığı benimsemeleri bu Ukomo, bu Cüzamlı Prens Abgar sayesinde oldu.
1: Süryanilerin de kabul etmesi onun sayesinde oldu.
0: Evet.
1: Peki tabii ki önemli o halkın Hristiyanlığı kabul etmesi. Aslında yayılmasında da oldukça etkili oluyorlar. Nasıl etkileri oldu?
0: Şimdi
1: acaba
0: söyleyeyim size, aslında yavaş yavaş yapılan araştırmalarda Çin'de, Kore'de ve Orta Asya'da, daha önce Orta Asya'da mezar taşlarında Süryanice yazılılar gördüler. Şimdi okumuştuk değil mi eski programlarımızda Kadıköy Konseyi'yle 451'de Nastur diye bir kişiyi değil mi azletmişlerdi. Nastur diye, Nasturius diye adam ve o ayrılmıştı kiliselerden. Çünkü onu kabul etmediler onun düşüncesine göre. Ve bu adam İran'a gitti, Urmiye kentinde orada kiliseyle kurdu. Adam ilahiyat okumuş, patrikti, İstanbul patriğiydi. Ve oradan da İncil'i doğuya götürdü, Orta Asya'ya götürdü, Kore'ye götürdü, Çin'e kadar götürdü biliyorsunuz. Hatta Cengiz Han'ın karılarından biri Nastu, yani Keldani diyoruz, yani Süryaniydi. Ve yapılan anılarda var ya, anılarda Cengiz Han'ın torunu birine gönderiyor, papaya haber gönderiyor. Gelsin 200 papaz getirin buraya. Bütün halkıma öğretsinler, biz Hristiyanlığı benimsemek istiyoruz. Yani bir türlü ulaşamadılar papaya ulaşamadılar. Ama ne oldu? Ne oldu? İki papaz gitti. Biri yolda öldü, öbürü de oraya varınca hastalanıp öldü. Yoksa bütün dünya değişiyor olacaktı. Değişmiş olacaktı. Hala da yapılan kazılarda mezar taşlarında da Süryanice yazılıdır. Bu da gösteriyor ki 4. yüzyıldan itibaren Hristiyanlık o bölgelere ulaşmıştı.
1: Evet, Süryanilerin de burada tabii ki Hristiyanlığın yayılmasında büyük katkıları var. Hı hı. O dönemde de aslında Hristiyanların yaşamına baktığımızda da aslında çok büyük bir örnek teşkil ediyor. Şimdi bir ara vermek zorundayız. Aradan sonra tekrar bir arada olacağız. Sorularımıza devam edeceğiz. Tamam.

0: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
1: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle.
3: Radyo Maranata.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Bugün yine Hristiyanlığın aslında Anadolu'da nasıl yayıldığından bahsettik. Özellikle 2. yüzyıl başlarına gelindiğinde çok geniş noktalara yayıldığını görüyoruz Hristiyanlığın. Ve doğuya yayılması konusunda da aslında ilk bölümde konuştuk. Süryanilerin nasıl aslında Hristiyan olduğundan, doğuya nasıl yayıldığından konuştuk. Evet, kaldığımız yerden devam etmek istiyorum ben şimdi. Aslında Behnam Bey, 2. yüzyıl boyunca zaman zaman böyle kısa da olsa huzurlu dönemler geçiriyorlar Hristiyanlar. Tabii ki genel olarak Hristiyanlar yoğun zulüm gördüler. Neler yaşandı ve bu zulümler karşısında Hristiyanlar neler yaptı? Biraz bunun üzerinde konuşabilir miyiz?
1: Aslında baskı bir Hristiyanın mirasıdır. Rab dediği baskı göreceksiniz. Evet. Ama buraya geçmeden önce Yuhanna'dan okumak istiyorum. Yuhanna bir ayet okumak istiyorum. 17-18-19'u okuyacağım. Rab dedi ki, dünya sizden nefret ederse sizden önce benden nefret etmiş olduğunu bilin. Tabii evet. Buradaki dünya sistemi de dünya sistemidir. Krallıklar, imparatorluklar öyledir. Mezhepler. Dünya sizden nefret ederse sizden önce benden nefret etmiş olduğunu bilin. Dünyadan olsaydınız dünya kendisine ait olanı severdi. Ne var ki dünyanın değilsiniz. Ben sizi dünyadan seçtim. Bunun için dünya sizden nefret ediyor. Ama Rabbin söylediği söz bu çok çok doğaldır. Çok doğaldır. Bakıyorsun ki bazı insanlar var. Tanıdığımız insanlar var. Son derece masum, Rabbi seven, kutsallığı amaçlayan, insanları seven, evet, devletini seven insan ama yine de baskı görüyorlar. Çünkü biz onlardan değiliz. Onlardan olmadığımız için sevmezler bizi. Burada Rabbi İsa daha önce söyledi. Dünyanın egemenliği var ve şeytanın egemenliği. İki egemenlik var. Başka yok. Ya tamamen şeytanın egemenliğindesin, şeytanın yönündesin, karanlık işlerde yürüyeceksin ya da tamamen Tanrı'nın egemenliğindesin, Mesih İsa'dasın, onun buyruklarında yaşayacaksın. Ortada bir şey yoktur. Hatta eski ahitte Yeşu halkı topladı, dedi ki şimdi seçeceksiniz. Yahve mi Rab'tır seçeceksiniz yoksa Baal mı, onları putudur. Siz seçeceksiniz ama ben ve evim halkı Yahve'yi seçeceğiz. Daima ikilik vardır. Üçüncü ortada yoktur. Onun için vahide 7 kişi yazdığı gibi ılıksın. Ilık olduğu için kusuyor Rab. Şimdi burada da Rab diyor ki dünyadan ve dünyaya ait olmadığınız için, dünyanın sistemine ait olmadığınız için insanlar sizi nefret edecek ve bu çok çok doğaldır. Bakınız az önceki programda Vali Plinus yazıyor Hristiyanlar hakkında ne diyor?
0: Evet.
1: Bunlar birbirlerini seviyorlar. Sabah erken kalkıyorlar. Ama yaptığım araştırma göre hırsızlık yapmazlar, yalan söylemezler, fuhuş işlemezler. Ne yapayım onları, görüyor musun? Onu yazmaya gerekmez ya, kucaklayacaktı onları.
0: Evet.
1: Her birini saraya koyacaktı. Ama dünyadan, onlardan olmadığı için nefret ediyorlar. Bizde de aynı şekilde nefret edecek. Ve 300 yıl boyunca Hristiyanlar çok ağır baskılar yaptılar. En büyük baskılar da Diyokletin döneminde. Diyokletin en son baskı yaptı. 303'te ayrılıyor, Dalmaçya'ya gidiyor. Ama Diyokletin çok gaddardı, çok kiliselere zarar verdi. Buna rağmen karısı ve birinci ordu komutanı Hristiyandı, gizli Hristiyandı. Görebiliyor musun? Hamdolsun.
0: Evet.
1: Kimseye, yani imanı kimse durduramaz, yutamaz. O canavarlar bile yutamazlar. O şekilde. Ve ne yapıyorlardı? Önce kiliselerini alt üst ediyorlardı. Ellerindeki İncil kitapları alıp yok ediyorlardı. Onları hapse atıyorlardı. Onlara baskı, dövüyorlardı. Ama Hristiyanlar, o dönemdeki Hristiyan kime iman ettiklerini biliyorlardı. Bu nedenle yılmadılar ve devam ettiler. Ve baskı onların bir bereketidir. Aslında Elçilerin işlerinde okuyoruz. Yahudiler onlara baskı yaparken çıkıyorlardı. Diyorlar ki Mesih uğruna baskı çektikleri için kendilerini onurlu görüyorlardı. Talihli görüyorlardır. Amin. Baskı, sıkıntı, zulüm Hristiyanın haçıdır. Ve her bir Hristiyan bu haçı taşımalı.
0: Evet. Anlattıklarınızdan aslında anlıyorum ki ne kadar zulüm de görseler yine de Mesih'e bağlı bir yaşam sürmeye devam ediyor Hristiyanlar. Tabii ki bunu yapmayanlar da olabilir ama genel olarak gerçekten Tanrı'ya güvenen insanlar ona bağlı bir şekilde yaşıyorlar. Az önce konuşurken de aslında dünyadan değiliz gibi bir ifade de kullandınız. Sanırım orada Mesih'e bağlı ve Mesih'in buyrukları içerisinde yaşıyoruz ama dünyanın da bir öğretisi var. Ama yine de o dünyanın öğretisine göre değil, Mesih'in buyruklarının içerisinde yaşıyoruz. O anlamda ayrılıyoruz herhalde dünyadan.
1: Çok doğru söylersin. Çünkü Rab İsa iki egemenlikten söz ediyor. Tanrı'nın egemenliği, Tanrı'nın buyruklarının olduğu yer ve dünya, şeytanın egemenliği. İki yerde olamayız. Ya orada ya oradayız. Ve Rab dedi ki siz Tanrı'nın egemenliğinde olduğunuz için bu dünyanın kralları sizden nefret edecek. Ve Rab diyor ki bu dünyanın egemeni. Yani şeytan için gelecek. Ve bu dünyanın egemeni şeytandır. Hala iş görüyor. Karanlığın ve yalancının babasıdır. Ve insanlar onu takip ediyor.
0: Evet. Biraz Büyük Konstantin döneminden bahsedebiliriz aslında. Çünkü o dönemde savaş zamanında Konstantin bir olay yaşamış. Ve bu durumdan o kadar etkilenmiş ki kendisi Hristiyanlığı kabul etmiş aynı zamanda. Ne yaşadı aslında, ne oldu, biraz onu konuşalım.
1: Tabii Konstantin onun karşısında Helene çok meşhurdur. Helene'dir. Ama ikinci bu savaştaydı ve bir gün savaş Melvin Köprüsü yakındayken gökte bir belirti görüyor. Haç ve bir ses bununla kazanacaksın diyor. Sonra soruşturuyor ve bakıyorlar ki bu Hristiyanlığın haçıdır, Hristiyanlığın semurudur ve bundan ötürü Hristiyanlığa bir tolerans, yani bir özgürlük ya. Ve buna da İsa Mesih'ten 312 yıl sonra, yani 312'de Milano toleransı diye geçer. Ve Hristiyanlara dedi ki artık baskı olmayacak, onların mallarına saldırılmayacak, kiliseleri, tapınakları yıkılmayacak. Bir çeşit özgürlük tanıdı onlara. Ama asıl özgürlük bunun oğlu Konstantin. Bu Büyük Konstantin, onun oğlu da adı Konstantin. Ve bu dönemde ilginç ki bir şey daha söyleyeyim. Bu dönemde Helene, bunun karısı, Büyük Konstantin karısı Helene Yeruşalim'e gidiyor ve gerçekten Mesih'in haçını öğrenmek istiyor. Söylentiye göre, yani bu İncil'de değil ama söylentiye yazılanlara göre Helene baktı ki Mesih'in mezarını araştırmak istiyor. Birkaç mezar vardı, hangisi bilmiyordu. Ölü birini getirdiler, ona koydular ve ölü birini Mesih'in mezarına koyunca dirildi. Böylece onun mezarı olduğunu ve haçının orada olduğunu öğrendi. Yine söylentilere göre bu haç getirildi. Şimdi çembeli taştadır diyorlar.
0: Tamam, tabii, yani söylenti bu.
1: Evet. Tam kesin. Ama yani İncil'de değil ama söylenti var. Evet. Öyle. Sonra aslında bundan sonra gelen Tedios diye bir imparator vardır. O da İsa Mesih'ten 380 yıllarında Hristiyanlığı resmi din olarak kabul etti.
0: Evet. Aslında din ve ibadet özgürlüğü verdi dediniz. Bu Milano tolerans bildirisinde sanırım verdi. Hristiyanlara etkisi ne oldu? Aslında bir zafer kazanmış mı oldular diyebilir miyiz o şekilde?
1: Şimdi tabii bir resmi bir bildiri, herkes Hristiyan olmak zorundadır. Yani herkes korkudan Hristiyan oldu. Yani biliyorsunuz Hristiyan olmak, nüfusta adını Hristiyan, dini Hristiyandır olmaz. Evet. Yeniden doğmalıdır insan, değil mi? Ama insanlar baktılar ki Hristiyan olmasa işini kaybedecek, evlenemez, şu olur. Bu sefer herkes zorunlu olarak bir günde Hristiyan oldu. Bu aslında çok sakıncalıdır. Mesela ben 50 yıldır tanıdığım, 50 yıldır o kadar anlattığım insanlar var. Seviyorum ama hala Hristiyan olmadılar. Bir günde olamadılar. Ama ne oldu? Yürekleri değişmedi. Hristiyan oldular. Nüfusta da değişti. Adları değişti ve dini Hristiyan yazıldı. Ama yürekleri hala putperestlik geldi. Ve bana göre bu bir yenilgidir. Zafer değil, yenilgidir. Ve ne yazık ki bu olaydan ötürü kiliseye birçok putperest gelenekler geldi. Mesela birkaç tane sayarsam. Örneğin eskiden önderler dediğimiz, yani pastörler dediğimiz kişiler, çobanlar sıradan halk gibi giyiniyorlardı.
0: Evet.
1: Ama resmi din olunca din adamlarına protokolü aldılar. Sarayda protokolü aldılar. Ve onlara da İtalyan senatörlerin giysileri gibi giydiler. O cübbeler, bübbeler o evet. zaman geldi biliyor musunuz? Hı hı. Ve bu cübbelerle halk ile çoban arasında bir duvar oluştu, bir ayrılık oldu ve putperestlik o zamandan beri kiliseye geldi. Ne yazık ki. Hı hı. Örneğin İsa Mesih sadece diyor ki ona tapınacağız. Gelenekler, adetler bizi bağlamaz. Evet, güzel gelenekler var. Evet. Ama dine uymayan mesela her ülkenin, her şehrin bir folkloru var. Güzel. Ama inanca bağlı olmadığı için yaparsa sorun değil. Ama inançtır diye yaparsan tehlikelidir.
0: Evet.
1: Değil mi? Bir giysi var. Sıradan bir giysi giyersin. Babalardan kalma ya da folklorik elbise giyersin sorun değildir. Ama eğer bu kilise sadece belli bir kesime, belli bir çobana, belli bir din adamı bağlarsan o tehlikelidir.
0: Evet. Dediğiniz gibi aslında günümüzde de böyledir. Kimliğinde Hristiyan yazan Hristiyan değildir aslında. Gerçekten yürekten İsa Mesih'i Rab ve kurtarıcı olarak kabul etmiş kişiler.
1: Evet.
0: Ve onun buyrukları içerisinde yaşayan kişiler Hristiyandır.
1: Doğru.
0: Bu çok önemli çünkü bu yürek meselesi ve Tanrı yüreğe bakar.
1: Kesinlikle Tanrı dışa bakmaz. Hiçbir zaman bakmaz Tanrı değil mi? Yüreğe bakar. Hatta bir ara sordular Yahudiler öğrenciler için sordular. Ya senin Musa bize öğretti ki yemekten önce eller yıkansın falan. Ama öğrencilerin bunu tutmuyor, yıkamıyor. Kirli ellerle yemek yiyor. Rab onlar çok güzel söyler ki insanın içine giren şey insanı kirletmez. Hı hı. İnsanın dışına çıkan şeylerdir. Küfürler, yeminler, kıskançlıklar, günahlardır değil mi?
0: Evet.
1: İnsanlar bunu fark etmiyor. Ya zararlı değilse ye, elinle kirli olsa ye, ne olacak yani? Eğer bedene zararlı. Bunlar inançla ilgisi yoktur. Ama hı hı. insanlar bunu inançla bağladıkları için çok tehlike yapıyorlar. Çok tehlikedir. Mesela bazı günler, yani sen her gün mesela bayram günüdür. İsa Mesih'in dirilişi atıyorum. Güzeldir, birlikte kutlama güzeldir.
0: Evet.
1: Ama başka bir gün yap. Ne fark eder? Takvim önemli değildir. Tamam mı?
0: Evet.
1: İnsanlar belli şeye önem verince, üzerine durunca sanki o önemlidir. Olay önemli. Sanki tarih önemlidir. Özü kaybediliyor. Biz dikkat etmemiz lazım ki özümüzü İsa Mesih'in Rab olduğunu, İsa Mesih'in kurtarıcı olduğunu ve kilisenin sahibi, başı, yaratıcı olduğunu hiçbir zaman gözden kaçırmamamız lazımdır.
0: Evet, kesinlikle öyle. Temel İsa Mesih ve onun üzerinde kurulmalı ve devam etmeli. Tabii ki baskı ve zulüm görmelerine rağmen, yani birçok şeye rağmen yine de Hristiyanlık Anadolu'nun her kesiminde, hatta daha geniş alanlara hızlıca yayıldı. Yine de düşünüyor insan, bu kadar baskı ve zulüm olmasına rağmen nasıl yayılabilir? İnsanlar neden bu kadar kararlı bir şekilde devam ediyorlar, vazgeçmiyorlar, yine de ölümü göze alıyorlar diye düşünebilir. Bu nasıl mümkün oldu gerçekten?
1: Ya Paulus bir ara dedi ki ben kime iman ettiğimi biliyorum. Hı. İman ettiğim kişi zatı biliyorum. Ben de kime iman ettiğimi biliyorum. Ben de çok sıkıntı çektim. Çok baskı gördüm. Çok defalar hı hı. hapse atıldım. Çok defalar öğrenciyken üniversitede öğretmenlik yaptım. Sonra da çok dövüldüm. Ama hiçbir zaman kızmadım onlara. Çünkü bu doğaldır. Benim mirasım budur. Taşımak budur biliyor musun? Ve iman ettiğim kişi biliyor. Benim hayatımı nasıl değiştirdi biliyorum. Eğer İsa Mesih yüreğime gelmemiş olsaydı benim hayatım çok berbat olacaktı. Çok kötü olacak. Çok. Ama Rab'be şükürsün benim hayatıma girdikten beri her şey gayet güzel. Çok rahat, tatlı bir şekilde gidiyor. Onun için hiç önemli, baskılar önemli değil. Kime iman ettiğimizi biliyoruz biliyor musun? Rab bizi ne kadar çok günahlarımızı bağışladığını biliyoruz. Hatta Efesler'de diyor ki Tanrı bizi Mesih'le birlikte diriltti ve göksel yerlerde oturttu. Baskı geldiği zaman diyorum ki benim mirasım göksel yerlerde tahta oturmaktır. Tanrı'nın sağında. Ben kendimi orada görüyorum. Bazı inanlılar, Hristiyanlar ne yazık ki bunu bilmedikleri için şeye benziyor. Gidiyorlar ki çöplükleri araştırıyor. Halbuki Rab onları her birisine bir taç vermiş. Taç. Tacı ruhsal görmüyoruz. Çöplükleri arıyoruz. Fakir hiçbir şeyimiz yokmuş gibi. Paulus Korintos'a yazıyor ki neden her şeyiniz varken neden yokmuş gibi davranıyorsun? Siz onunla Mesih'in sayesinde siz zenginlerden zengin oldunuz. Bu ruhsal yöndedir, biliyor musun? Yani maddi şeyler değil. Ruhsal zenginliğimiz vardır. Herkesi sevebiliyoruz. Bizden nefret edenler için dua edebiliriz, kutsayabiliriz. Bundan daha güzel olabilir mi? Belki ben birkaç ayet okuyacağım. Belki son bu bölümü bitirmeden önce birkaç ayet okuyacağım size. Bakınız Rab'ın ve bu her birimizin, Romalılar 12'de her birimizin bu hayatıdır. Ve bu hayatı bildiğimiz için öyle yapacağız, yaşayacağız. Bakın şey de diyor ki Romalı 12'de 9'da sevginiz ikiyüzlü olmasın. Kötülükten tiksinin, iyiliğe yapışın. Birbirinize kardeşlik sevgisiyle bağlı olun. Birbirinize saygı göstermekte yarışın. İşte budur kiliseyi ayakta tutan bu düşüncedir. Bak, birbirinize saygı göstermede yarışın. Gayretiniz eksilmesin. Ruhta ateşli olun. Rab'be kulluk edin. Umudunuzla sevinin. Sıkıntıya dayanın. Bak, sıkıntıya dayanın. Bak, o kadar Romalılar o kadar baskı yaptı ki, ama onlar dayandılar. Çünkü bunları biliyorlardı. Kendinizi duaya verin. Bak, ihtiyaç içinde olan kutsallara yardım edin. Konuksever olmayı amaç edinin. Size zulmedenler için iyilik dileyin. Kim yapabilir? Size zulmedenler için iyilik dileyin. İyilik dileyin, lanet etmeyin. Sevinenlerle sevinin, ağlayanlarla ağlayın. Görüyor musun? Toplumun bir parçası olarak. Sevinenlerle sevinin, ağlayanlarla ağlayın. Birbirinizle aynı düşüncede olun. Böbürlenmeyin. Rab sana bir armağan verdiyse, bir konu verdiyse böbürlenmeye gerekmez. Yani şımarıklığa gerekmez. Hor gönüllü arkadaşlık edin. Toplumun dışladığı, benimsemediği insanları arkadaşlık edin. İsa Mesih döneminde cüzamlılar vardı. Yahudiler cüzamları kötü bilirlerdi. Konuşmazlardı, çevreden atarlardı. Ve okuyoruz Matta 8'de, okuyoruz ki bir gün Mesih geçerken bir cüzamlı geldi. İstersen beni iyi edebilirsin. Rab İsa olayı bildi. Rab İsa merhametin, sevginin, yasaların çok üstünde olduğunu bildiği için dokundu. İsterim, iyi ol dedi. Ve Yahudiler tabii suçladılar. Onun için hor görülenlere, yani tenezzül olanlara tenezzül edin. Aynı seviye olayın. Sonra diyor ki kötülüğe kötülükle karşılık vermeyin. Herkesin gözünde iyi olanı yapmaya dikkat edin. Bak, mümkünse elinizden geldiğince herkesle barış içinde yaşayın. Sevgili kardeşler, kimseden öc almayın. Bunu Tanrı'nın gazabına bırakın. Çünkü şöyle yazılmıştır. Rab diyor ki öc benimdir. Ben karşılık vereceğim. Düşmanın acıkmışsa doyu, susamışsa su ver. Bunu yapmakla onu utanca boğarsın. Kötülüğe yenilme. Kötülüğü iyilikle yen.
0: Evet.
1: Ne müthiş. Bundan daha güzeli var mı Allah aşkına?
0: Evet. Tabii ki Rab İsa Mesih'e iman ederek aslında Tanrı ile o birlikteliği sağlıyoruz. Bu konuyla ilgili daha fazla bilgi edinmek isteyebilirsiniz ya da Hristiyanlıkla ilgili daha çok bilgi edinmek isterseniz bir yakınınızdaki bir Protestan kilisesine gidebilirsiniz ve sorularınız varsa sorabilirsiniz ya da İncil, burada ayetler de okuyoruz. Daha fazlasını da okumak isterseniz bir İncil edinebilirsiniz diyoruz. Şimdi programımızın sonuna geldik. Çok teşekkür etmek istiyorum Behnam Bey size.
1: Ve ben teşekkür ederim.
0: Dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Bizleri dinlediğiniz için umarım sizin için keyifli bir zaman olmuştur. Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz varsa soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Ve sosyal medya hesaplarından bizi takip etmek isterseniz tüm sosyal medya hesaplarında Radyo Maranata yazarak bizleri takip edebilirsiniz. Herkese esenlik olsun efendim.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnam Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
4: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.
5: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
6: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
7: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
8: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
6: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
9: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
10: Ne istiyorsan o senin.
11: Peki gerçekten öyle mi?
12: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
11: Evren bizi dinliyor mu?
12: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
11: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
12: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
3: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden

Tanrımız, ışıklar babası, ışığınla çobanları yönlendirdin. Ve onlar dünyanın ışığı İsa'yı bulabildiler. Ölümün gölgelediği diyarda yaşayan bizlere de bu ışığını göster. Öyle ki bizim de karanlık yüreklerimize ışık dolsun. Bunu senden, kurtarıcımız İsa aracılığıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama,
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
0: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
0: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
0: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
7: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsin.
8: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorunlarınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

0: Adresi ve daha fazlası radyomarnata.com'da sizlerle.
1: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
2: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
1: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
2: Gerçekler sorulardan korkmaz.
3: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Kutsal kitabın mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
4: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: sevdiğiniz ilahiler, radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
7: Peki gerçekten öyle mi?
8: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
7: Evren bizi dinliyor mu?
8: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
7: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
8: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
9: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden

iyi Tanrımız. Tüm iyiliklerin kaynağı sensin ve bize de iyilikle bakıyorsun. Hem maddi hem de manevi ihtiyaçlarımızı karşılıyorsun. Bizim sağlayanımız sensin. Ya Rab, bize iman armağanını ver. Ver ki dünya karşısında zafer kazanalım. Ve bize yardım et ki her zaman yardım bulmak için senin lütfuna sığınalım.

0: kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı başlıyor. Kıymetli Radyo Maranata dinleyicileri, Günah ve Erdem programına hoş geldiniz. Ben Aydın Kutlu. Bu program serisi boyunca konuğum Kartal Protestan Kilisesi Pastörü Nuh Baytekin. Nuh Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Merhaba. Nasılsınız?
1: Sağ olun, teşekkürler. Siz nasılsınız?
0: Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Bu program serisi boyunca aslında günahların karşısında hangi erdemleri hayatımıza geçirebileceğimizi, yaşamımızdan çıkartmamız gereken o günahların karşısında aslında Tanrı'nın istediği o hangi erdemleri yaşamımızda yer verebileceğimizi konuşuyoruz. Ve bugün de yalan ve dürüstlüğü konuşacağız. Yalanın karşısında aslında nasıl dürüstlüğü yaşamımıza koyabiliriz, yaşamımızda nasıl dürüstlük etkin olabilir, nasıl dürüst bir yaşam sürebiliriz, bunun üzerinde konuşacağız. Bu konularda sorularınız varsa bizlere soru@radyomaranata.com e-posta adresinden iletebilirsiniz. Aynı şekilde tüm sosyal medya platformlarında arama kısmına @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz. Nuh Bey, yalan kavramını bugün ele alacağız.
1: Evet.
0: Biz yalan kavramını nasıl ele alıyoruz kutsal kitaba
1: aslında
0: göre?
1: Aslında öncelikle biz yalan kavramı dediğimiz zaman yalanın bir günah olarak artık insanlar pek düşünmeyebiliyor. Günlük hayatta çok kullandığımız ya da kullanılan bir eylem olarak görülebiliyor. Ve bunun sonuçları ya da bunun etkileri hakkında insanlar pek o kadar derin düşünmüyor ama bugün biz yalan kavramını ele aldığımız zaman onun boyutlarının ne kadar korkunç boyutlara ulaşabileceğini, zararlı olabileceğini bunları konuştukça anlaşılacak. Yalan kavramını genellikle sözlük anlamı olarak gerçeğe uymayan, kasıtlı olarak söylenen yanlış bilgi ve söz ya da bir kimseyi aldatmak amacıyla kasten gerçeği çarpıtma eylemi olarak kullanılıyor ama Hristiyanlıkta aslında yalan Tanrı'nın karakterine tamamen aykırı olan bir eylem olarak ele alınıyor. Çünkü Tanrı'nın özü gerçektir ve yalan bu Tanrı'nın karakterine tamamen zıt olan bir eylem olarak görülüyor. Bu nedenle yalan söylemek Tanrı isteğine ters düşen bir günah olarak görülüyor. Tabii bunu biraz kutsal kitaptaki kelime anlamlarıyla açıklamak gerekirse bu yalan şeyine ne kadar neler eklenebilir? Eski anlaşmada mesela şeker denilen İbranice bir kelime var. Bize tatlı geliyor.
0: Şeker mi dediniz?
1: Şeker dedik, şeker. Tatlı gibi geliyor ama aslında bu İbranice ile aldatma, hile, sahtecilik. Yani bu hepsini kapsayan, yalan denildiği zaman bu hepsini kapsayan bir kelime oluyor. Ve gerçeği çarpıtmak denilen, kazav denilen bir İbranice kelime var. Gerçeği çarptırmak hepsi yalana giriyor. Ve Grekçe olarak baktığımız zaman yani İncil'de geçen kelimelere baktığınız zaman pseudos denilen bir kelime var. Bu doğru olmayan, yanıltıcı bilgi anlamında kullanılıyor. Ve bunun gibi yine farklı kelimeler var. Hile, aldatma anlamına gelen dolos denilen bir kelime var. Yani genellikle kutsal kitabın bize gösterdiği şey hile, aldatma, ondan sonra yanıltıcı bilgi ya da sahtecilik, bunlar hepsi yalana giriyor. Yalan kavramını bu şekilde ele alıyoruz.
0: Evet, peki yani şu an aklıma geldiği için soruyorum. Yalan, hani bazen biz sadece gerçeği çarpıtmak yalan ya da doğru olmayan şeyi söylemek yalan gibi ele alıyoruz. Peki bazı zamanlarda gerçeği gizlemek de yalan oluyor mu? Yoksa
1: gerçeği gizlemek de aslında yalandır. Yani yalan dediğimiz zaman yanlış bilgi vermek terimini ifade ettik ama gerçeği saklamak da yalana giriyor. Gerçeği gizlemek de yalana giriyor.
0: Anladım. Peki bu nasıl ortaya çıktı bu yalan? Yani günümüzde maalesef herkes çok sık kullanıyor yalanı. Ve işte beyaz yalan, belki siyah yalan, masum yalanlar da olduğunu düşünüyorlar ama bu yalan nasıl ortaya çıktı? İnsan doğasının hep bir parçası mıydı yoksa bir şey mi oldu bizim hayatımızda?
1: Aslında biz kutsal kitaba dayanarak baktığımız zaman

0: ölüm getirecek şeyi söylüyor ama şeytan ortaya çıkıyor, diyor ki Tanrı size böyle mi söyledi? Hayır, siz onu yaparsanız kesinlikle ölmeyeceksiniz, yaşayacaksınız. Tamamen Tanrı'nın sözünü çarpıtarak insanlara söylüyor ve bu yalan ilk şeytan tarafından ortaya çıktığını görüyoruz. İnsanların hayatına ilk giren şey yalan şeytan tarafından çıkıyor ve insan doğası mı dediğimiz zaman da aslında günah işleyen her insanın doğası, yani günaha düşmüş olan insanların doğasında artık yalan doğal bir şey olarak ortaya çıkmaya başlıyor. Yani günahlı insanların doğasında işlemiş olan şey yalan olduğunu söyleyebiliriz. Ve Romalılar 3. bölüm 10. ayetten 13. ayete kadar olan kısma baktığımız zaman şöyle bir ifade var. Doğru kimse yok, tek kişi bile yok, ağızları açık birer mezardır, dilleriyle aldatırlar, engerek zehri var dudakların altında. Aslında bu günahlı insan doğasının hakikatten saptığının eğilimi ve ne kadar çok yalanın insan doğasına işlemiş olduğunu gösteren bir ifade olduğunu söyleyebiliriz. Bir de eklemek istediğim bir şey, Augustinus diye kilise babalarından birinin söylediği bir söz var. Yalanı Tanrı'dan ayrılan insanın kendi çıkarlarını koruma ve korkularını gizleme çabası olduğunu, yani günaha düştükten sonra insanın doğasının bir ürünü olduğunu açıkladığını görüyoruz.
1: Evet. Belki Tanrı'dan uzaklaştığımız için tamamen korunmasız kaldık ve kendi kendimizi korumaya çalıştık ve yalana sığındık. Ve çoğu zaman aslında maalesef eski zamanlarda kendimde de fark ettiğim şeylerden biri, en sıkıntılı anlarda, en zor anlarda yalana başvurduğumu mesela kendimde gözlemlemiştim. Ve tabii ki tövbe ettim bundan. Ama insanoğlu olarak elbette genelde en zor anlarda, en sıkıntılı anlarda, korunmasız o anlarda bu yalana başvuruyoruz. Çünkü aslında kendi hayatımızın belki tanrısı olmaya çalışıyoruz. Kendimiz bütün o problemleri çözmeye çalışıyoruz ama aslında Tanrı'ya ihtiyacımız var. Bir de yaratılışa baktığımız zaman siz değindiniz zaten. Yaratılış 3. bölümde orada insanın günahını görüyoruz. Aslında Adem ve Havva günaha nasıl düştüler? Tanrı'nın yeme dediği o ağacın meyvesinden yediler. Ama bir de onları kandıran birisi vardı. O da şeytandı. Şeytan aslında yine normalde ışık meleği olarak yaratılmış, iyi bir varlık olarak yaratılmış olan şeytan. Kibre kapıldı, günaha düştü ve yozlaştı o da. Ve kendisi yozlaştığı gibi Adem ve Havva'yı da aslında orada bir yalan söyleyerek kandırıyor. Yani Tanrı dedi ki bu ağacın meyvesinden yerseniz kesinlikle öleceksiniz. Yılan şeklinde aslında gözüken şeytan yalan söylüyor. Onlara diyor ki hayır, kesinlikle ölmezsiniz. Aslında bir şekilde Tanrı size yalan söylüyor diyor. Ve aslında burada ilk yalanı yine şeytanın söylediğini ortaya çıkarttığını görüyoruz. Yuhanna 8. bölüm 44. ayette de şeytan o şekilde tamamlanıyor, diyor ki, tanımlanıyor. Diyor ki siz babanız iblistensiniz ve babanızın arzularını yerine getirmek istiyorsunuz. O başlangıçtan beri katildi, gerçeğe bağlı kalmadı. Çünkü onda gerçek yoktur, yalan söylemesi doğaldır. Çünkü o yalancıdır ve yalanın babasıdır diye şeytandan bahsediyor aslında. İsa Mesih konuşuyor burada. Ve yalanın babası olarak şeytanı tanımlıyor. Peki bu yalan gerçekten ölümcül mü Nuh Bey? Yani etkileri neler yaşamımızdaki?
0: Aslında biz basite aldığımız bu yalanı hem Hristiyan teologları, yani Hristiyan bakış açısıyla Hristiyan bilimini üzerine konuşan kişilerin açıklamaları, hem de seküler uzman görüşlerine baktığımız zaman gerçekten yalanın etkilerinin ne kadar korkunç olduğunu, ne kadar büyük zararlar verdiğini, ahlaki, ruhsal, toplumsal açıdan nasıl ciddi zararlar doğurduğunu görüyoruz. Ben bu iki açıdan da bugün kısaca değinmek istiyorum. Genellikle Hristiyan teologlar ya da Hristiyan bilginlerin açıklamalarına göre günah gerçekten ölümcül mü, ya da yan etkileri, yalanın etkileri nelerdir gibi bunları açıklamak istiyorum. Öncelikle Hristiyan bakış açısına baktığımız zaman az önce de değindik ama Yuhanna 14:6'da diyor ki İsa yol, gerçek ve yaşam benim, gerçek benim diye. Yani Tanrı'nın hakikat olduğunu, Mesih'in hakikat olduğunu ve Tanrı'nın o gerçek sıfatını, Tanrı'nın kişiliği, doğasına aykırı bir eylem olduğunu gösteriyor. Tabii ki az önce senin söylediğin gibi şeytan yalanın babasıdır ve yalan söyleyenler bir nebze artık Tanrı'ya ait değil, kime ait olduğunu, safı değiştiğini gösteriyor. Hangi safta bulunduğunu değiştiğini gösteriyor ve bu Tanrı'nın doğasına aykırı olduğu için bu bizim tabii ahlaksal olarak da hayatımızı çökerteceğini bilmemiz gerekiyor. Çünkü Tanrı'nın doğasına aykırı ve şeytanın doğasına yakın olduğu için bunun etkileri büyük olacak. Toplumsal güven ve sevgi bağlamını da yalan yıkıyor. Genellikle Thomas Akidas denen

0: kilise babasının söylediği bir şey var. Yalanın toplumsal ilişkileri bozan ölümcül bir günah olarak tanımlıyor. Çünkü yalan insanlar arasındaki güveni yok ediyor. Yani bu çevremizde de hayatımızda da birçok kez görüyoruz. Toplumsal zararlar ve toplumsal güveni hele hele ülkemizde kimse kimseye güvenemediği bir dönemde yaşıyoruz.
1: Evet,
0: bazen komik durumlar oluyor. Mesela bugünlerde metroya bindiğiniz zaman şey yaptığınız zaman eskiden dilenci vardı. Şimdi resmi dilenciler var. Resmi dilenci de artık insanlar birbirine güvenmiyor. Ne yapıyorlar? O hastane belgesini kanıt ellerinde dolaştırıyorlar. Bir kanıt gösteriyor. Bu neden? Çünkü o kadar çok yalan söylüyorlar, o kadar çok insanları aldatıyorlar ki o güveni kazanmak için artık belgelerle bunu kanıtlamaya çalışıyor. Buna kendilerini mecbur hissediyorlar ya da bu şekilde yalanı daha çok derinleştirmeye çalışıyorlar. Toplumda yapılan işlerde, insan ilişkilerinde gerçekten güvenin azaldığını görmemizin sebebi de bu günahın etkilerinden biri olduğu görüyor. Bu toplumsal etkilerinin çok büyük olduğunu görüyoruz. Ama daha önemli olan nokta yani şeyin yalanın ölümcülüğü konusuna baktığımız zaman kutsal kitapta Tanrı yalan söyleyenlerin Tanrı'nın egemenliğine giremeyeceği hakkında ayetler var. Özellikle Vahiy 21 8. ayete baktığımız zaman ya da Vahiy 22. bölüm 14-15. ayetlere baktığımız zaman yalan söyleyenlerin Tanrı egemenliğine giremeyecek. Ben bu ayeti okuyayım. Biraz daha belki dinleyiciler için yardımcı olur.
1: Tabii ki.
0: Vahiy 22. bölüm 14-15. ayetler. Bu İncil'in son kitabında geçen bir ayet. Kaftanlarını yıkayan böylelikle yaşam ağacından yemeği hak kazananlar kapılardan geçip kente girenlere ne mutlu. Bu cennete girenlerden bahsediyor. Köpekler, büyücüler, fuhuş yapanlar, adam öldürenler, putperestler, yalanı sevip hile yapanların hepsi dışarıda kalacaklar. Yani burada Tanrı'nın egemenliğine giremeyecek kişileri hangi sıfata, hangi günah işlemiş olanları diye açıklarken burayı yalanı sevip hile yapanların hepsi Tanrı'nın egemenliğine giremeyeceği söyleniyor. Yani biz yalanı çok basite alıyoruz. Ölümcül mü değil mi belki onu hiç düşünmemişiz ama kutsal kitabın bize öğretişi nedir? Toplumsal zararlar veriyor, Tanrı'nın karakterine aykırı ama aynı zamanda da Tanrı'nın egemenliğine, cennete girmemize engel olacak günahların başında geliyor. Bu ölümcül mü konusuna bir anlamda cevap vermiş oluyoruz. Ama seküler uzmanların görüşleri de var bu konuyla ilgili olarak. Mesela psikoloji uzmanlarına göre yalan söylemek bireyde suçluluk, kaygı ve stres duygularını artırıyor ve bu yalanı sürdürebilmek için daha fazla yalan söylemek gerekiyor. Bu duygusal tükenmişliğe yol açabiliyor. Londra Üniversitesi'nde bir araştırma yapılmış. Sürekli yalan söyleyen bireylerin beyninde amigdala denilen bölgede bu duygularımızı hissedip ona göre yanıt veren bir bölüm beynimizde amigdala bölgesinde bir duygusuzlaşma meydana geliyor. Ve bu durum daha büyük yalanları söylemeye daha yatkın hale gelmesine sebep. Artık yalan söylemeye o kadar alışmış ki bu daha büyük yalanları söylerken bunda herhangi bir rahatsızlık, vicdan azabı gibi bir şey duymadığını bilim adamları söylüyorlar. Ve psikolojide de aslında psikologlar kişinin kendine söylediği yalanla her şey yolunda olacak demek bazen yapıyoruz. Ya doktorlar bazen söyleyebiliyor ya da ne bileyim bazen bizler kendimize söylüyoruz. Kendi kendimize her şey yolunda merak etme diye kendimizi bir sakinleştirmek amacıyla söylüyoruz. Ama bunlar bazen bizi gerçekten uzaklaştırma etkisi de oluyor. Son olarak sağlık üzerinde etkilerinin büyük olduğunu görüyoruz. Yani sürekli yalan söyleyen insanların yaşadığı bir stres var ve bu bireyde yüksek tansiyon, bağışıklık sisteminin zayıflaması ve uyku problemleri gibi çeşitli problemlerle karşımıza çıkabilir.
1: Peki bu yalan karşısında Tanrı'nın bizden isteği ne Nuh Bey? Yani çözüm nedir? Mesela bugün bir kişi belki yalanla mücadele ediyorsa nasıl çözüme kavuşabilir? Nasıl bundan sıyrılabilir?
0: Tanrı kendi çocuklarının aslında dürüst, doğru kişiler olmasını istiyor. Gerçeği konuşmasını istiyor. Yani Tanrı'nın az önce dedik ya Tanrı'nın karakteri doğruluk. Süleyman Özdeşleri 12. bölüm 22. ayette diyor ki Rab yalancı dudaklardan iğrenir diyor. Ama gerçeği uyanlardan hoşnut kalır. Bu Tanrı'nın gerçeği sevdiğini ve yalandan iğrendiğini gösteriyor. Ve Tanrı'nın karakteri doğruluk olduğu için Tanrı'nın bizden istediği şey yalanı üzerimizden çıkarıp atmak. Yani yalan söylemeyi bırakmak, doğruyu insanlarla konuşmak. Ve Tanrı'nın emirlerine baktığımız zaman da Tanrı isteğini çok iyi anlayabiliyoruz. 10 emire baktığımız zaman onlardan 9.'sü aslında komşuna karşı yalan tanıklık etmeyeceksin diye Tanrı bir buyruk vermiş. Ve Leviler'de Tanrı 19. bölüm 11'de Tanrı Musa aracılığıyla halkına şu buyruğu veriyor. Çalmayacaksın, hile yapmayacaksın, birbirinize yalan söylemeyeceksiniz. Yani Tanrı insanların yalandan uzak olmasını ve birbirlerine yalan söylememeleri gerektiğini sürekli emirleriyle bildiriyor. Ama Tanrı'nın insanlara sunduğu çözüm nedir? Her günahta olduğu gibi aslında. Sen de az önce dedin ya, ben yalan söylediğimi fark ettim. Eskiden çok söyledim ama bunlardan tövbe ettim dedin, değil mi? Evet. Aslında Tanrı'nın bizden beklediği şey, bizim yalan söylediğimizden bu yalan söylediğini kabul etmek. Ya da bunu fark ettiğin an bunun için tövbe etmek gerekiyor. Hatta o kişiye gidip özür dilemek ya da o yalanı telafi etmenin çözümlerini bulmak gerekiyor. Çünkü yalan doğru bir şey olmadığı için bunu dikkat etmek gerekiyor. Aynı zamanda dürüst bir yaşam sürmenin zorluklarını Tanrı biliyor. Yani kolay değil. Gerçekten dürüst bir, bu toplumda ya da yaşadığımız dönemde dürüst bir insan olarak yaşamak kolay değil. Ama Tanrı bize kutsal ruh armağanını veriyor. Bu kutsal ruh armağanı bizim vicdanımızı hassaslaştırarak bizi yalandan uzaklaştırıyor. Gerçeğin ruhu olarak hitap ediliyor bu kutsal ruh. Aslında senin söylediğin gibi benim hayatımda da iman etmeden önce çok rahatlıkla yalan söylerdim insanlara. Genellikle konuşmalarım çoğu yalandı, abartıydı, uydurmaydı ya da yapmak istemediğim şeyleri yalanla geçiştiriyordum. Ve bundan hiçbir rahatsızlık duymuyordum. Çünkü yüreğim bu konuda nasırlaşmıştı. Fakat İsa Mesih'e iman ettikten sonra, beni, Rabbin ruhu benim yüreğime girdikten sonra söylediğim en ufak abartı bile ya da yanlış bilgi bile beni çok yüreğimi, vicdanımı rahatsız ediyor. Ve daha sonra bu beni Rabbin önüne tövbe etmeye götürüyor. Ve kutsal ruhu bu anlamda bize yardımcı oluyor. Rabbin ruhuyla doldukça o bizim vicdanımızı yumuşatıyor ve Tanrı'nın düşüncesinin, doğru düşüncesinin ne olduğunu bize gösteriyor. Ve en güzel şey de Rab bize dürüstlük için yeni bir yürek vereceği vaadini veriyor. Yani biz günahlı yapıya sahipken o sertleşmiş yüreğimizi, taşlaşmış yüreğimiz yerine Rab Ezekiel 36. bölüm 26. ayette şöyle söylüyor. Size yeni bir yürek vereceğim, içinize yeni bir ruh koyacağım derken Tanrı bizim o sertleşmiş, günahlaşmış yürek yerine Tanrı'nın o saf ilk insanı Adem ve Havva'yı yarattığı o ilk zamanki o saf temiz yüreği bizlere vermek istiyor. Ve bu yürek sayesinde yalandan ya da kötülükten uzaklaşabiliriz.
1: Peki bu yüreğe nasıl sahip olabiliriz?
0: Yani bu yüreğe aslında İsa Mesih'e iman ettiğimiz zaman sahip olabiliriz. Tapınma aracılığıyla sahip olabiliriz. Kutsal kitap okuyarak, o Tanrı'nın sözleriyle sürekli üzerine derin düşünerek bu yüreğe sahip olabiliriz. Ve kilise ortamında, o tapınma ortamında bulundukça Rabbin ruhuyla daha çok da olabilir. İmanlı kardeşlerle birlikte oldukça, o topluluk içinde oldukça kutsal ruhla da olabiliriz. Ve bu bizim ruhun yönlendirişine göre. Ve en önemli şey duayla bunu istemek. Mesela kutsal ruh bizim içimizde olabilir ama o bize bir özgür irademize saygı duyuyor. Ve biz Tanrı'nın ruhunun bizi yönlendirmesine izin vermediğimizde o zorla bizim hayatımızı yönlendirmeye kalkmıyor. Yani bir affedersiniz, kötü ruh insana girdiği zaman insanı zorla ona egemen olur, onu kendi isteğine göre yönetir. Ama kutsal ruh Tanrı'nın kişiliği, Tanrı'nın ruhu olduğu için zorla değil, senin iraden izin verdiği zaman senin hayatına karışabiliyor. Evet. Ve ne istiyoruz biz genellikle dualarımızda? Kutsal ruh beni yönlendir, kutsal ruh bana bu konuda yardım et dediğimiz zaman o bizi gerçeğe yönlendiriyor ve kötülük karşısında, yalan karşısında bizi hassaslaştırıyor, bu konuda uyarıyor ve dikkat etmemizi sağlıyor.
1: Bir kişi aslında Mesih İsa'ya iman ettiği zaman, yani günahlarından tövbe edip Mesih'e iman ettiği zaman, o zaman bu kutsal ruhu alıyor, Tanrı'nın ruhunu alıyor ve aslında Tanrı o kişinin içinde yaşamaya başlıyor. Ve İsa Mesih sıkça söylediği gibi gerçeğin kendisidir, yani yol, gerçek ve yaşam benim demiştir. Ve gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak demiştir. Aslında Tanrı bize gerçeği bildirerek gerçekle özgür kılmak istiyor ve haliyle bugün yaşamımızda yalan problemi varsa da Mesih İsa iman aracılığıyla aslında önce onu yaşamımıza kabul ederek, eski günahlarımızdan tövbe ederek, İsa'yı Rab ve kurtarıcı olarak hayatımıza kabul ederek, kutsal ruh armağanını almakla, aslında kutsal ruhun kendisini almakla beraber bu problemi çözmek için adım atabiliriz. Bunu da bildirmek isteriz. Kısa bir ara verelim, şimdi virgül koyalım, ardından devam edeceğiz.

0: Radyo Manada'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
1: Program, konu ve konuklarımızdan haberdar olmak için bizi takip edin. Sosyal medya hesaplarından @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
0: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
0: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
0: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
7: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
8: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
9: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
10: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
11: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
10: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
11: Gerçekler sorulardan korkmaz.
12: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de gerçekten çelişkiler var mı? Aynı olay farklı şekilde mi anlatılıyor? Bazı ayetler neden ilk bakışta birbirine zıt görünüyor?
1: Peki sorun gerçekten metinde mi?
0: Sorular,
1: iddialar
0: ve cevap arayışı. Hristiyan ilahiyatçı ve yazar pastör İsmail Kulakçıoğlu'nun konuk olduğu Çelişkiler ve İncil programı başlıyor.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
0: Çelişkiler ve İncil programına hoş geldiniz değerli Radyo Maranata dinleyicileri. Ben Sevgi. Bu hafta farklı bir konuyu ele alıyoruz. Kutsal kitapta geçen şiddet ve ayrıştırıcı ifadeler konusunu konuşacağız. Farklı durumlarda ve zamanlarda geçen bu ifadelerin ne amaçla kullanıldıklarını araştıracağız hep birlikte. Bu yolculukta bizlere eşlik eden konuğumuz Bursa Protestan Kilisesi Pastörü Sayın İsmail Kulakçıoğlu. Hoş geldiniz İsmail Bey.
2: Hoş bulduk.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, Radyo Maranata'yı sosyal medya hesaplarından takip ederek bize her zaman ulaşabiliyorsunuz. Ayrıca soru ve görüşlerinizi bizimle paylaşmak isterseniz soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Evet İsmail Bey, bugünkü bölümümüzde kutsal kitapta geçen şiddet ifadeleriyle ilgili anlatımlarda görünür çelişkiler konusunu konuşacağız sizinle. İzin verirseniz ilk sorumuzla başlıyorum.
2: Buyurun.
0: İsa bazı anlarda öğrencilerine karşı çok sert konuşuyor. Başka anlarda onların ayaklarını yıkayacak kadar alçak gönüllü davranıyor. Mesela Markos 9. bölüm 19. ayette "Ey imansız kuşak, sizinle daha ne kadar kalacağım, size daha ne kadar katlanacağım" derken Yuhanna 13. bölüm 4. ve 5. ayetlerde ise öğrencilerin ayaklarını yıkadığını görüyoruz. Bu iki farklı tutum sizce nasıl anlaşılmalı?
1: Şimdi İsa Mesih'in değişik öğretme yöntemleri vardı. Aslında önemli bir soru. Çünkü İncil'i okuyan çok kişi bu İsa'nın öğretme yöntemleri hakkında fikri olmadığı için bir tutarsızlık olduğunu ya da çelişki olduğunu görüyor, düşünüyor. Şimdi bir kitap vardı İsa'nın öğretim yöntemleri diye. Oraya baktım. Bazı konu başlıklarını söylemek istiyorum. Abartı kullandı İsa Mesih bir konuyu anlatırken. Örneğin İşte devenin hendek atlamasından söz ediyor. İğne deliğinden geçmesinden söz ediyor. Yani bu deve iğne deliğinden geçmeyeceğini herkes bilir. Yani bunu bilmeyen yok. Ama neden bunu kullanıyor? Kişilerin daha farklı düşünmesini istiyor. Yine söz oyunu yaptı ki aslında eskiden çok daha fazla olurdu ve bu da bir eğitim aracı. Yani halkın kendi arasında söz oyunu yaparak daha farklı ifade ederek o konuya dikkatini çekmesini sağlıyordu İsa Mesih'in kendisi. Mecaz var, teşbih var, hatta bir sözümüz var, teşbihte hata olmaz evet. diyoruz. Yani teşbih var, özdeyiş var, bilmece var, paradoks var, yani ironi var. Yani alegori var. Yani bunların hepsini İsa Mesih kullandı. Benzetmeleri kullandı. Ve bunları kullandığında tabii ki biz bugün anlamakta zorluk çekiyoruz. Neden? Çünkü zamana uzaklık var, kültüre uzaklık var. Ve bunun abartı mı olup olmadığını tam bilemiyoruz. Ve o zaman da İsa'nın hayatına baktığımızda ya da verdiği öğretilere baktığımızda bazen çok sert görünürken bazen evet. tam tersine çok yumuşak huylu görünüyor. Ya da abarttığı zaman konuyu demek ki insanların bu konuda daha büyük düşünmesini istiyor diye anlıyorum. Yani biz metne de bakabiliriz aslında. Burada Petrus'un Mesih'i tanıması diye bir bölüm var, başlık var Matta İncil'inde. 16. bölümde. Şimdi burada yani kitaptan okumayacağım ama özetleyerek şunları söylemek istiyorum.
0: Tabii ki.
1: İşte İsa öğrencileriyle birlikte gidiyor. Yani onlarla konuşuyor. Ve sonra soruyor İsa onlara, öğrencilerine. Siz ne dersiniz? Sizce ben kimim? Yani bunu sordu. Ve sonra Simon Petrus sen yaşayan Tanrı'nın oğlu Mesih'sin diye yanıt verdi. Doğru söyledi. Yani onun kimliğini anladı. İsa ona ne mutlu sana Yunus oğlu Simon dedi. Bu sırrı sana açan insan değil göklerdeki babamdır. Ve sonra devam ediyor. Ama hemen sonra yani hemen sonra İsa Mesih ölüp dirileceğini bildiriyor. Ve şunu diyor öğrencilerine. Bundan sonra İsa kendisinin Yeruşalim'e gitmesi, ileri gelenler, baş kahinler ve din bilginlerinin elinden çok acı çekmesi, öldürülmesi ve üçüncü gün dirilmesi gerektiğini öğrencilerine anlatmaya başladı. Yani ölümüyle ve dirilişiyle ilgili ki bizim Hristiyan inancımızın tam odak temelli, noktasında evet. olan konuyu söyledi. Yani ölecek ve üçüncü gün dirilecek ve acı çekecek ve aynı zamanda evet başkalarının günahlarını üstlenecek. Yani bunu anlatıyor. Ve bunun üzerine Petrus

0: bir şey gelmeyecek dedi. Gelmeyecek. Ama İsa ne dedi ona? Petrus'a dönüp çekil önümden şeytan dedi. Bana engel oluyorsun. Düşüncelerin Tanrı'ya değil, insana özgüdür. Yani şimdi evet. Az önceki konuşmada işte bu sırrı sana açan göklerdeki babamdır diyor. Hı-hı. Tanrı'nın oğlu Mesih olduğunu tanıdığında. Ama öbür tarafta ölüp dirileceğini söyleyince anlayamıyor. Ya bir de kenara çekip işte diyor ki yani böyle bir şey senin başına gelmeyecek. Evet, gelmiyor. Yani demek ki İsa bir tepki veriyorsa, yani bir tepki ve ya da öfkeli görünüyorsa biz buna kutsal öfke diyoruz. Yani doğru ve yerinde öfke olmuş oluyor. Bunu ayırt etmek lazım.
1: Şöyle anladım, yanlış mı anladım şimdi İsmail Bey? Hani farklı sanatları ve farklı durumlarda farklı öğretim yöntemleri kullandığınızı söylediniz. Ya aslında evet. Bir öğretmen gibi belki 3 yaşındaki çocuğa başka, 10 yaşındaki çocuğa başka, 20 yaşındaki insana başka gibi hani öğretim teknikleri vardır ya. Evet. Bunun gibi durumun ve ortamın gerektirdiği şeyleri yaptı aslında. Evet, diyebilir miyiz?
0: Evet, öyle yaptı. Yani bunları o kişilerin anlayacağı şekilde anlatmaya çalıştı. Bildikleri örnekleri kullandı. Bildikleri bilmeceleri kullandı. Bildikleri evet. özdeyişleri kullandı. Evet. Ama bazen de yani İsa'nın öfkeli olduğunu da görüyoruz. Evet. Yani bunun. Ve buna kutsal öfke deniyor. Yani kutsal öfke nasıl oluyor? Günaha karşı gösterilen tepki. Tepki. Yani kutsal öfke dediğimiz budur. Günahlı bir durum var. Ondan tiksiniyor. Ondan nefret ediyor. Yanlış bir şey var. Ve buna tepki veriyor. Bu durumda öfkenin kutsal kitapta, yani özellikle İncil'de geçerli olabileceği tek yer bu. Anladım. Yani günahtan nefret etmek ve buna tepki göstermek diyebiliriz.
1: Anladım. Teşekkür ederim. İkinci soruma geçiyorum. Markos 9. bölüm 43-47'de eğer elin günah işlemene neden olursa onu kes. Tek elle yaşama kavuşman iki elle sönmez ateşe, cehenneme gitmenden daha iyidir. Eğer ayağın günah işlemene neden olursa onu kes. Tek ayakla yaşama kavuşman iki ayakla cehenneme atılmandan iyidir. Yine eğer gözün günah işlemene neden olursa onu çıkar at. Tanrı'nın egemenliğine tek gözle girmen iki gözle cehenneme gitmenden iyidir denmektedir. Bu sözler literal anlamda mı anlaşılmalı yoksa sembolik bir uyarısı mı var bunların?
0: Yani tabii ki bir uyarısı var ama burada dikkat etmemiz gereken konu şu diye düşünüyorum. İsa Mesih işte elin günaha sokarsa onu kes at dediğinde başkası elini kessin demiyor. Bunu anlamak çok önemli. Çünkü şeriat deyince insanların aklına evet. geliyor. Yani hırsızlık yaptı elini kesiyorlar ya da işte şehvetle baktı gözünü çıkartsınlar demiyor. Sen çıkart. Yani burada aslında İsa Mesih'in yapmak istediği yine az önce konuştuğumuz bu söyleşi yöntemlerinde olduğu gibi bir abartı kullanarak kişinin o günahlı durumla yüzleşmesini istiyor.
1: Kendini de terbiyesini istiyor aynı zamanda. Sen yap diyor çünkü.
0: Evet, sen yap diyor. Şey, kendini terbiye et diyor. Evet. Ben ilk iman ettiğim yıllarda en çok etkileyen ayetlerden birisi buydu. Yani baktığımda evet yani benim o kadar değişmem lazım ki o günahlı durumda olmayayım. Evet. Yani bunu istiyor ama bunu zaten bir başkası benim yerime yapamaz.
1: Dışarıdan bunu, değil içeriden bir değişim bekliyor.
0: Evet, içeriden bir değişiklik besliyor ki metin bekliyor ki metin bu konuda çok açık. Yani evet. çok açık bir şekilde bunu söylüyor. Yoksa bildiği bugünkü anlaşılır şekliyle bir şeriat uygulamasından söz etmiyor.
1: Anladım. Teşekkür ederim. Evet. Peki Yuhanna 2. bölüm 13. ve 15'te Yahudilerin fısıh bayramı yakındı. İsa da Yeruşalim'e gitti. Tapınağın avlusunda sığır, koyun ve güvercin satanları, orada oturmuş para bozanları gördü. İpten bir kamçı yaparak hepsini koyunlar ve sığırlarla birlikte tapınaktan kovdu. Para bozanların paralarını döküp masalarını devirdi şeklinde bir durum anlatılıyor. Evet. İsa genellikle sevgi ve merhametle anılırken tapınakta insanları kovup masaları devirmesi yaptıkları ve söyledikleri arasında bir çelişki oluşturuyor mu sizce?
0: Şimdi az önce yine o kutsal öfke dedik ya evet. ona gelmek istiyorum. Yani burada günaha ve günahlı duruma karşı yapılan tepki var. Ve İsa ne diyor ona? Babamın evini pazar yerine çevirdiniz diyor. Tapınağın evet. amacı neydi? Yani biz tapınağın yapılışını hatta Musa peygamber döneminde buluşma çadırının yapılışını sonra Süleyman döneminde, Kral Süleyman döneminde tapınağın yapıldığını düşünce Tanrı'nın varlığı tapınakta olacak. Ve Tanrı'nın halkı onu yüceltmek için oraya gelecek. Tanrı evet. halkıyla kurban ve sunumlar aracılığıyla tapınakta buluşacak. Ama bir süre sonra tapınak işlevini yitirmeye başlıyor. Ne oluyor? İşte kurbanlıklar satılıyor ve oraya gelip gidenler, yani Rabbe

0: yüceltmek, övgü sunmak ya da ibadet etmek amacıyla değil de işte bir görevi yerine ticaret getirmek. Diğerleri de bunu ticarete dökmüş oluyor. Bu nedenle İsa tapınağı arındırıyor. Yani arındırıyor aslında. Buradaki doğru ifade budur. Ve onları işte tezgahlarını yıkıyor. Yani buna baktığımızda biz tabii ki bugünkü düşüncemizle ya neden böyle sert tepki gösteriyor diyoruz ama tapınağın amacı yaratan, her şeye gücü yeten Rab Allah'ımızı adına layık bir şekilde yüceltmektir. Ki başka bir arka planda var burada. İsa Mesih Rab ve kurtarıcı olduğu için tapınağın sahibidir aynı zamanda. Yani onu da göz önünde bulundurmak lazım. Tapınağı temizliyor, eski amacına, işlevine dönüştürüyor. Ki biraz sonra sizin okuduğunuz metinde şunu da söylüyor İsa Mesih. Yani Yahudiler İsa Mesih'e gelip soruyorlar, bunları yaptığına göre bize nasıl bir belirti göstereceksin? Yani her şeyi darmadağın ettin. Yani burası Tanrı'ya ait olan bir yer. Sen kimsin demek istiyorlar İsa Mesih'e. Ve o da şu yanıtı veriyor. Bu tapınağı yıkın, 3 günde onu yeniden kuracağım. Şimdi koskoca tapınağı yıkın, 3 günde yeniden kuracağım diyor. Yahudi yetkililer, bu tapınak 46 yılda yapıldı, sen onu 3 günde mi kıracaksın dediler. Ama İsa'nın sözünü ettiği tapınak kendi bedeniydi. İsa ölümden dirilince öğrenciler bu sözü söylediğini hatırladılar. Kutsal yazıya ve İsa'nın söylediği bu söze iman ettiler. Yani İsa'nın tapınağa bakışı çok farklıydı. Ve aynı zamanda tapınak kendi bedeniydi dediğinde yani o tapınağın sahibi ve efendisi İsa Mesih'in kendisiydi ve arındırdı. Belki günlük hayattan şöyle bir örnek de düşünebiliriz. Yani evinizin darma duman edildiğini, kirlendiğini düşünen, yani tabii ki insan istemiyor. Ne yapıyor? Topluyor, yapıyor. İsa da o evin tapınağın sahibiydi ve olumsuz olan kötü şeylerden arındırdı ve gerçek amacına kavuşturdu.
1: Anladım. Teşekkür ederim. Evet. Matta 5. bölüm 44. ayette, ama ben size diyorum ki düşmanlarınızı sevin, sizi zulmedenler için dua edin. Ama yasanın tekrarı 20. bölüm 16. ayette de diyor ki, ancak Tanrınız Rabbin miras olarak size vereceği bu halkların kentlerinde soluk alan hiçbir canlıyı yaşatmayacaksınız ifadesi var. Buna göre Tanrı'nın halkına bazı toplulukları tamamen yok etmelerini emretmesiyle Rabbi İsa'nın düşman sevgisi öğretisi nasıl bağdaştırılır? Ki Matta 5.44'te gerçekten çok etkileyici, yani birçok insanı çok etkileyen bir ayet.
0: Evet. Doğru. Şimdi burada da yine İsa Mesih ne yapıyor ve neyi anlatmaya çalışıyor. Şimdi kutsal kitabı okurken yani bir ilahiyat bakış açısı olması lazım. Yani biz ilahi bir kitap okuyoruz. Bu kitap bir fizik kitabı değil. Bu kitap bir matematik kitabı değil. İşte 2 çarpı 2 eşittir 4 diye bir çarpım tablosuna benzemiyor. 2 çarpı 2 eşittir 4. Yani bunu herkes kabul ediyor. Ama kutsal kitap Tanrı'yı, Tanrı'nın işlerini anlatıyor. O zaman ilahiyatsal bir bakış açısıyla bakmamız lazım. Düşmanlarınızı sevin konusunda da aynı şey geçerli. Ve yasa kitabında, yani yasanın tekrarı 20-16'da, ancak Tanrınız Rabbin miras olarak size vereceği halkların bu kentlerinde soluk alan hiçbir canlıyı yaşatmayacaksınız dediğinde, Tanrı oradaki putperestliği yargılıyor. Bu zor bir konu. Yani kutsal kitaptaki zor bir konu. Ancak Nuh dönemine baktığımızda Tanrı tufanla yargıladı o günahlı insanları ve Tanrı'ya karşı olan insanları, günahı yargıladı. Amacı aslında insanlığı kurtarmak ve kendisine yaklaştırmak, ama aynı zamanda günahlı durumu da ortadan kaldırmak istiyordu.
1: Yine bir arındırma.
0: Arındırma vardı. Belki bu paralellikte düşünürsek bu metni, yasa metnini daha iyi anlayabiliriz diye düşünüyorum. Yani Nuh'ta nasılsa kötülük çoğaldı diyor Tanrı, kötülük yani günah çoğaldı ve artık ben bu kötülüğü ortadan kaldıracağım diyor. Ama kötülüğü yapan kim? İnsan. Ve ne oluyor? İnsan da doğal olarak ortadan kalkıyor. Ve İsa Mesih dönemine geldiğimizde İsa Mesih biraz daha farklı bir yol gösteriyor. Yani ve o dönemde, Musa dönemde Kenanlıların tümüyle yok edilmesi buyruğunun yani siyasal ve etnik bir amacı yoktu. Yani günahla ilgiliydi. Ve İsa Mesih de düşmanlarınızı sevin dediğinde günahı sevin demiyor. Yani metni okuduğumuzda. Ne yapıyor? Onları insan olarak kabul edin. İnsan olarak davranın. Yani nasıl bizim havaya, suya, yemeğe, barınmaya ihtiyacımız varsa, düşman da olsa onun da ihtiyaçları olduğunu insan olarak değer verin demeye çalışıyor. Ama yasadaki durumdaki bağlam farklı. Orada günahı kaldırmak istiyor.
1: Şey gibi bir ibare vardır ya, hani yaratılanı severim yaratandan ötürü. Böyle bir mantık güdüyor olabilir mi acaba Rabbi İsa?
0: Yani insanı seviyor. Tanrı'nın kendisi de zaten Tanrı sevgidir diyor. Ve evet, insanı da sevdiğini söylüyor. Ve burada insanları sevmemizi öğretiyor. Yani bunu gösteriyor. Ve kendi metinlerine, yani İsa'nın söylediklerine baktığımızda gerçek sevginin ne olduğunu ondan anlıyoruz. Yani insanlar düşmanları savaşacak kişiler olarak kabul ederken İsa daha farklı bir şey gösterdi.
1: Onlar için dua etmemizi istiyor.
0: Evet, onlar için dua etmemizi istedi.
1: Teşekkür ederim. Evet, kısa bir ara vereceğiz değerli dinleyicilerimiz. Sohbetimiz oldukça yoğun ve dikkat çekici sorularla da ilerliyor tabii ki. Kısa bir aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın lütfen.

0: Radyo Maranata.
1: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
2: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorunlarınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
3: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
4: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.

0: Tekrar merhabalar değerli dinleyiciler. Çelişkiler ve İncil programına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Programımızın ilk bölümünde kutsal kitapta şiddet ve ayrıştırıcı ifadelerle ilgili bazı noktaları ele aldık. Şimdi sorularımızla devam edeceğiz. Evet, beşinci sorumdayım İsmail Bey. Devam ediyorum. Eski ahitte göze göz, dişe diş ilkesi varken İsa öbür yanağınızı çevirin diyor. Bu iki yaklaşım birbiriyle çelişiyor mu yoksa farklı amaçlara mı hizmet ediyor?
1: Yine tarihsel bağlama bakmak lazım. Yani hangi o durumda ne için söylendi ve bu göze göz dişe diş olayı Musa peygamber döneminde söylendi. Aradan 1500 yıl kadar geçti, 1400 yıl kadar geçti ve İsa Mesih geldiğinde topluluğa unuttuğu bir şeyi aslında hatırlatıyor. Yani ve onlara dediğinde işte bir yanağınızı vurana öteki yanağınızı çevirin dediğinde artık kutsal tarih içerisinde Tanrı'nın nasıl etkin olabileceğini ve sevgisinin onun aracılığıyla nasıl bütün insanlığa ulaşabileceğini gösteriyor. Ve biz Musa peygamber dönemine baktığımızda aslında öncesine de yani bunlar o toplumda çok normal, bütün toplumlarda yani sadece evet. Musa peygamber ve ona ait olan halkta değil. Yani bütün toplumlarda savaş var ve bunlar var ve kısas var ve böyle bir toplumda böyle bir toplum ortamında, tarihsel ortamda bir göze göz, dişe diş ilkesini veriyor. Ancak şunu düşünmek gerekiyor, şu çok önemli. Kutsal yasadaki tüm yasalar gerçek anlamını İsa Mesih'te kazanıyor. Yani biz bunu öyle düşünmüyoruz.
0: Bu önemli bir detay oldu.
1: Bu gelişen vahiy kavramı dediğimiz kavramdan zaman zaman söz ettik. Yani bir tohum gibi bir tohum ekiyorsunuz. Ondan bir filiz çıkıyor. Filizden işte bir bitki çıkıyor. Bitkiden bir ürün çıkıyor.
0: Evet.
1: Yani İbrahim peygamber dönemine baktığımızda bir tohum ekildi. Bundan bir bitki çıktı, filizlendi. İşte ondan sonra bunun ürün şeklinde ortaya çıkması da İsa Mesih'le oluyor. Ve biz İsa Mesih'in baktığı şekilde bakarak anlayabiliyoruz. Aslında kendi hayatımız da öyle. Yani kendi hayatıma baktığım zaman ya da siz ya da herhangi bir kişi dinleyici kendi hayatına baktığında yani yaşına göre çocukluk dönemi farklı. İşte gençlik dönemi farklı, ergenlik dönemi farklı ve bu dönemdeki öğretim yöntemleri de çok çok farklı.
0: Düşünce yani, şeklimiz farklı, evet, evet, her şey farklı.
1: Ve yasa döneminde daha belirgin, yani sınırları çizilmiş durum var ki çocuklarda bu oldukça önemli. Yani çocuklar bunu öğrenebilmesi için bazı tehlikeli konuları diyelim, siyah beyaz olmak gerekiyor.
0: Evet.
1: Ama ilerleyen zaman içerisinde artık kendisi bir karar verebilecek duruma geliyor ki aslında bunu ben kendi çocuklarımda deneyim ettim. Yani evet. Bazı konuları öyle düşündükleri için sanki sonsuza kadar öyle gibi algıladılar.
0: Evet.
1: Onu çözmek de ilerleyen yıllarda biraz zordu ama şimdi çok şükür geçti. Diye düşünüyorum.
0: Evet. Evet, doğru söylüyorsunuz kesinlikle. Siyah beyaz çıkıp bir şekilde grilerde ortaya gelebiliyor. Evet, altıncı sorumla devam ediyorum. Teşekkür ederim. Yasanın tekrarındayım yine. 7. bölüm 6. ayette siz Tanrınız Rab için kutsal bir halksınız. Tanrınız Rab öz halkı olmanız için yeryüzündeki bütün halkların arasından sizi seçti diyor. Galatyalılar 3. bölüm 28. ayette de artık ne Yahudi, ne Grek, ne köle, ne özgür, ne erkek, ne dişi ayrımı var. Hepiniz Mesih İsa'da birsiniz sözleri var. İkisini nasıl değerlendirelim?
1: İşte yine bağlam farklı, konu farklı, konuşulan kişiler farklı, dönem farklı. Yani bütün hepsi farklı. İkisi de doğru aslında, yanlış yok. Ne oldu? Yani bu yasa dönemine baktığımızda siz Tanrınız Rab için kutsal bir halksınız dediğinde, yani bunu söylediğinde İbrahim peygamberle başlayan kurtarış tasarısındaki yerini anlatıyor. O dönemi anlatıyor. İbrahim peygamber döneminde yasa yoktu. O çağrıldı ve ondan bir soy oluşacaktı. Yani bir soy oluştu ve şimdi artık bu soy öz halk Rabbi, her şeye gücü yeten Rab Allah'ı adına layık bir şekilde yüceltmek, ona ait olmak, onu yansıtmak yansıtması anlamına geliyordu. Ve ait olmak için yaratılmış bir halktı. Yani Tanrı'ya ait olmak için yaratılmış bir halktı ve putperestlere tanıklık verecekti. Yani siz Tanrınız Rab için kutsal bir halksınız dediğinde ayrılmış bir halksınız ve kutsalın anlamı budur. Ayrılmış olmak, kimin için ayrılmış olmak? Tanrı için ayrılmış olmak anlamına geliyor. Tanrı için ayrılmış olmak anlamına geliyor. Galatyalılara geldiğimizde de aslında durum çok daha farklı. Yani Galatya bugün Ankara'nın güneyinde gibi olması lazım. Yani o orada bulunan bir şehirdi. Ve oradakilere müjde anlatılırken artık ne Yahudi, ne Grek, ne köle, ne özgür, ne erkek, ne dişi ayrımı var deniyor. Bunu söylediğinde artık Tanrı'nın ulusları birleştirdiğini ifade ediyor.
0: Kendini de birleştirdiğini.
1: Evet. Yani bu nihai planın aşama aşama ilerlemesinden kaynaklanıyor. Yine az önce söyledim, işte çocukluk dönemi dediğimiz dönem var. Ama artık gençlik dönemi farklı, ilerleyen yıllar daha farklı oluyor. Ve Tanrı'nın bütün halkları birleştirdiğini biz Tevrat bölümlerinden de öğreniyoruz. Yani birçok bölümde peygamberlik yapılıyor. Peygamberlikler aracılığıyla tek halk olacak diyor. Efeslilere mektupta 2. bölümde bu konuda çok güzel birkaç ayet var. Yani kutsal kitapta Galatyalılardan hemen sonra geliyor. Ve farklı uluslardan gelenlerle Yahudilerin nasıl birleşeceğini ve tek halk oluşturacağını söylüyor. Bu Tanrı'nın yeni topluluğu diye geçiyor. Kilise. Bugün evet. Artık kilise var. Ama yasanın tekrarına baktığımızda işte İbrahim ve peygamberin soyundan gelenler vardı. Evet. Ve İsa Mesih'in ölümü ve dirilişi bu iki halkı birleştirdi. Ve birkaç ayet okumak istiyorum. Çünkü Mesih'in kendisi barışımızdır. Kutsal yasayı, buyrukları ve kurallarıyla birlikte etkisiz kılarak iki topluluğu birleştirdi. Yani iki topluluk dediği işte Yahudiler ya da İsraillerle bütün uluslardan gelen Grekler de dahil olmak üzere. Hı hı. Grekler de burada bütün ulusları ifade ediyor, sadece Yunanlıları değil. Birleştirdi. Aradaki engel duvarını, yani düşmanlığı kendi bedeninde yıktı. Amacı bu iki topluluktan kendisine yeni bir insan yaratarak esenliği sağlamak, düşmanlığı çarmıhta öldürmek ve çarmıh aracılığıyla bir bedende iki topluluğu Tanrı ile barıştırmaktı. Yani beden dediği burada İsa Mesih'in kendisi. Tabii. Ve kilise onun bedenidir diyor. Ki o zaman demek ki ne yaptı? İman eden herkes o canlı yapıya İsa'da dahil oluyor, birleşmiş oluyor ve artık ne Yahudi, ne köle, ne özgür, ne
0: erkek, ne dişi,
1: hiçbir şey yok. Yani bütün hepsi Mesih'te birleşmiş oldu.
0: Çok daha evrensel bir hale gelmiş oldu.
1: Evet, evrensel hale gelmiş oldu.
0: Teşekkür ederim. Evet, Yuhanna 3. bölüm 16. ayette, çünkü Tanrı o kadar dünyayı sevdi ki biricik oğlunu verdi. Öyle ki ona iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun der. Matta 11. bölüm 21. ayet ise, vay haline ey Horazin, vay haline ey Betsayda şeklinde bazı topluluklarda sert yargılar var. Evrensel sevgi burada geçerliliğini mi kaybetmiş oldu acaba?
1: Şimdi burada işte konuştuğu kesime bakmamız lazım. Yani oradaki kişiler İsa Mesih'e iman etmiyorlar. Yani ve iman etmedikleri için de yargılanacaklarını, yargı altında kalacaklarını ifade ediyor. Yuhanna'da ise aslında müjdemizin, yani İncil'in, müjdenin özünü anlatıyor. Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Öyle ki ona iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun. Bu Tanrı'nın isteğidir. Yani bütün insanlar için geçerli olan isteğidir. Cümle içinde ona iman edenlerin diyor. Yani eğer bir kişi İsa Mesih'e iman ediyorsa, o zaman ne oluyor? Kurtuluyor ve yargı altından yargıdan çıkıyor ve sonsuz yaşama sahip oluyor. Ama kendisi müjdeyi anlatırken bu işte Horazin'de, Beysayda'da da İsa Mesih'e iman etmediler ve o zaman onların yargı altında kalacaklarını söyledi ki onlardan İsa Mesih'in beklediği tövbe edip kendisini Rab ve kurtarıcı olarak kabul etmeleriydi.
0: Belki kızgınlıktan çok onlar için üzülme bile vardır içlerinde diye düşünüyorum açıkçası. Sonsuz hayata kavuşamayacakları için.
1: Evet, yani başka bir yerde İsa diyor işte sizleri kanatlarımın altına toplamak istedim ama inanmadınız. Hı-hı. Ve üzülüyor. Yani.
0: Evet, evet. Teşekkür ederim. Bir sorum daha var şimdi. Kutsal kitapta geçen Nuh tufanı anlatısında Nuh ve ailesi haricinde tüm insanların, hayvanların ölmesi Tanrı'nın evrensel merhameti anlayışıyla nasıl bağdaştırılır sizce?
1: İşte burada zor bir konu var yine. Yani zor olan konu. Tanrı günahı ve günahlı durumu yargılıyor. Ve buna bağlı olarak da günahı ortadan kaldırırken insanlar da kalkmış oluyor. Tufan bölüm var. Yaratılış 6. bölümde. Ve orada şunu diyor. Tanrı Nuh'a insanlığa son vereceğim dedi. Çünkü onlar yeryüzünü zorbalıkla doldurdu. Onlarla birlikte yeryüzünü yok edeceğim şeklinde Tanrı konuşuyor. Şimdi burada tabii ki sert bir ifade var. Evet. Ama aynı zamanda insanlığı kurtarmak da istiyor. Yani biz bu odaklanırken, yani Tanrı'nın yargısına odaklanırken onun kurtarışını da görmemiz lazım. 15. ayette, 14. ayette yani kendine gemi mi yap diyor. Özetleyerek okuyorum. Ve sonra işte bu gemiye Nuh ve yakınları binecek ve canlılar binecek. Aslında Tanrı'nın isteği yani kendisiyle doğru bir ilişkiye sahip olmalarıdır ve günahın yargılanmasıdır. Ve bir kurtuluş tasarısı da var. Yani bunu da görmek gerekiyor.
0: Günahın kaynağı olarak insanlar ortaya çıkınca tabii ki insanları da bir şekilde temizlemek mantığıyla, değil mi, bu ceza, böyle anlayalım.
1: Yani günahlıdır, kötülüğü aslında tam, evet, ifade o. Kötülüğü ortadan kaldırmak istiyor. Evet. Aslında bugünkü toplum yasalarına baktığımızda da yani bunu görüyoruz. Yani kötülük yargılanıyor her durumda.
0: Evet, her durumda, yani, her zaman.
1: Çok hoş bir şey değil ama cezaevine koyuyorlar.
0: Evet.
1: Yani cinayet işleyenler cezaevine konuluyor. Neden? Çünkü kötülüğün bir yargısı oluyor. Evet. Ya da cinayet işlemek yasalarda yasak Türkiye'de. Biri buna niyetlendiği zaman engellenmesi lazım. Yani işte bu yasaların ortaya çıkışındaki neden kötülüğün olmaması şeklinde açıklayabiliyoruz.
0: Anladım. Teşekkür ederim. Şimdi son sorum bu konuyla alakalı. Tanrı'nın sevgisiyle yargısı aynı anda nasıl var olabilir hocam?
1: Yani putperestliği yargılıyor ve günahı yargılıyor diyeyim.
0: Evet.
1: Yani ama aynı zamanda Tanrı insanı seviyor. Yani nereden anlıyoruz? 1. Yuhanna da şunu yazıyor. Tanrı'da yaşadığımızı ve onun bizde yaşadığını bize kendi ruhundan vermiş olmasından anlıyoruz. Yani Tanrı bize kendi ruhundan veriyor. Adem'de de yaşam soluğunu veren Tanrı'nın kendisiydi. Babanın oğlunu dünyanın kurtarıcısı olarak gönderdiğini gördük. Şimdi buna tanıklık ediyoruz. Demek ki insanların kurtulmasını istiyor. Az önce söylediğim gibi.
0: Evet.
1: Kim İsa'nın Tanrı'nın oğlu olduğunu açıkça kabul ederse Tanrı onda yaşar. O da Tanrı'da yaşar. Tanrı'nın bize olan sevgisini tanıdık ve buna inandık. Ve sonra yine söylüyor, o 3. bölümde okuduğumuzda, Tanrı oğlunu dünyayı yargılamak için göndermedi. Dünya onun aracılığıyla kurtarsın diye gönderdi. Ve insanın temel problemi günahlı oluşu ve kendi günahlı durumunu görememesidir. Kendisini göremediğinden dolayı da aslında Tanrı'nın ne yapmak istediğini de anlamıyor. Hatta suçluyor, yani Tanrı'yı suçluyor. Neden öyle yapıyor, neden böyle yapıyor? Öyle diyeceğine tövbe etsin, İsa Mesih'e inansın ve kurtulsun.
0: Kurtulsun böylelikle.
1: Evet, yani buna bakarsak yani nasıl anlaşılır Tanrı'nın evrensel merhamet anlayışı? Yani Tanrı insanları seviyor. Yani bunu söyleyebilirim. Ve evet, bütün insanların kurtulmasını istiyor. Yani öz olarak. Ama aynı zamanda Tanrı günahı her zaman yargılamıştır. Ve evet, çağlar boyunca da yargılamaya devam edecek. Mesih'in gelişine kadar ve Mesih tekrar geldiğinde nihai bir yargı olacak. Ve bu günahlı durum artık sonsuza kadar ayrılmış olacak.
0: Evet. Evet hocam, bu eski anlaşmadaki savaşlar konusu biraz zor bir konu. Hem tarihsel bağlamını düşünmek gerekiyor hem de kutsal kitap teolojisine göre değerlendirilmesi gerekiyor. İncil'in ve İsa'nın öğretisi bu konuda net. Her türlü şiddete ve savaşa karşı. Bu yüzden biz Hristiyanların bugün bu konuda net bir duruşu olabilir. Savaşmak ve şiddet yanlıştır. Ama Tanrı'nın İsa'dan önce yaptıklarının İsa'nın öğretileriyle çeliştiğini düşünüyorsanız eğer, sırf bu eski anlaşmadaki savaşlarla ilgili bir bölümümüz var. Radyo Maranatha'nın Tarihten Notlar isimli programının Kenan Fetihleri isimli bir bölümü. Programın 7. bölümü bu. Merak ediyorsanız onu bulup dinleyebilirsiniz. Sevgili dinleyicilerimiz, Çelişkiler ve İncil programının sonuna geldik. Bugün kutsal kitapta şiddet ve ayrıştırıcı ifadeler konusunda çelişki gibi görünen noktaları birlikte ele aldık ve ilk bakışta farklı gibi görünen bu ayrıntıların aslında metinler dikkatli ve bütüncül şekilde ele alındığında bir anlam kazandığını da görmüş olduk. Her bir sorunun kendi içinde bir açıklaması olduğunu ve bu farklılıkların metinler arasında bir çelişki oluşturmadığını da birlikte değerlendirmiş olduk. Belki de mesele Tanrı'nın yalnızca sevgi dolu ya da yalnızca yargılayan biri olması değil, kutsal kitabın bize gösterdiği şey. Hem adil hem de merhametli bir Tanrı. Pastör İsmail Kulakçıoğlu bizlere bu yolculukta çok güzel açıklamalarda bulundu. Teşekkür ederiz İsmail Bey.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, bizleri sosyal medya hesaplarında Radyo Maranata yazarak takip etmeyi unutmayın lütfen. Soru ve görüşleriniz için de yine soru@radyomaranata.com'dan bize yazabilirsiniz. Radyo Maranata'da kalın, gerçeğin peşindeki yolculukta bizden ayrılmayın. Esenlikler diliyoruz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

0: ilahiler. Radyomaranata.com'da.
1: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
7: Peki gerçekten öyle mi?
8: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
7: Evren bizi dinliyor mu?
8: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
7: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
8: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
9: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresi.

Ya Rab, kendi yaptıklarımıza güvenerek senin önünde duramayız. Yine de sen, sana ve kardeşlerimize hizmet etmemize razı oluyorsun. Bize yardım et ki geçici olana değil, kalıcı olan İsa Mesih'e güvenelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
7: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
7: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
7: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
8: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

0: en sevdiğiniz ilahiler. RadyoMaranata.com'da sizlerle.
1: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
2: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
3: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
2: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
3: Gerçekler sorulardan korkmaz.
4: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

Anadolu toprakları. Tarih boyunca zengin medeniyetlere, kültürlere ve inançlara ev sahipliği yapmıştır. Peki Hristiyanlık bu topraklarda nasıl yer edindi? Sonradan mı ortaya çıktı, yoksa bu topraklarda mı doğdu? Gelin Hristiyanlığın öyküsünü bu programda birlikte keşfedelim. Anadolu ve Hristiyanlık programı başlıyor.

0: Merhaba sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Anadolu ve Hristiyanlık programımıza hoş geldiniz. Bu programda birçok medeniyete ev sahipliği yapan Anadolu topraklarında Hristiyanlığın doğuşuna ve gelişimine bakacağız. Stüdyo konuğum Doktor Behnam Konutkan. Hoş geldiniz Behnam Bey, nasılsınız?
1: Teşekkürler, hoş bulduk. Siz iyi misiniz?
0: Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim.
1: Ya ben teşekkür ederim.
0: Sohbetimiz boyunca soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz ve bizleri takip etmek isterseniz tüm sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bizlere ulaşabilirsiniz ve takip edebilirsiniz. Evet, Anadolu'da Hristiyanlığı konuşuyoruz aslında bu programda. Nasıl burada Hristiyanlığın doğduğunu, nasıl büyüdüğünü ve günümüze ulaştığı üzerinde konuşuyoruz. Aslında bu bölümde 1. ve 2. yüzyıl başlarına geldiğimiz bir dönemi konuşacağız. Bu zamanlarda aslında Hristiyanlık geniş noktalara kadar yayıldığını da görüyoruz. İşte İzmit, Adapazarı, İznik bölgesinde, bunlar içerisinde o dönemde vali atanan Plinius, İmparator Trenius'a yazdığı mektuplar var. Bunlara bugün bakacağız biraz. Öncelikle bu mektuplarda neler yazıyor? O dönemde yöneticilerin Hristiyanlara yaklaşımı nasıldı? Hristiyanlık nerelere kadar ulaştı? Bunlar üzerinde duralım biraz.
1: Tamam, çok güzel bir noktaya değindiniz yine. Aslında bir kitap vardır. Ve orada bu vali aslında Trenius yeğeni güvendiği için yeğeni Plinius'u 111, İsa'dan sonra 111, yani birinci bitmişti. Onu vali atamıştı Adapazarı'na. O dönemde yani Adapazarı, Nikomedia dediğimiz İzmit, Bursa, o bölgeleri temsil ediyordu. Ve birçok Hristiyan yaşıyordu orada. Bu mektupların vali Plinius, evet, sadık bir Trajanus'a sadık bir kraldı ve sürekli mektup yazıyordu ve o mektupları topladılar Latince olarak. Türkçe çevirdi. Çok önemlidir. Yani kanıt için İncil'in o dönemdeki Hristiyanlığa dair yaşantının ne olduğunu çok net bir şekilde yazıyor. Biz insanlara anlat, İncil böyle diyor. Ha, İncil yok diyor. İncil değişti diyorlar. Oysa bunlar vardır bak 111'de. Ve bu mektup, çok mektup var ama orada iki mektup var. 97 ve 98 mektupları var.
0: Evet.
1: Hristiyanlıkla ilgili çok önemlidir. Şimdi bir mektup yazıyor. Diyor ki ey haşmetli kralım Trajanus diyor. Benim bulunduğum bölgede, bu Adapazarı bölgesinde sabah erkenden kalkan, güneş doğmadan önce kalkan, bir şeyler söyleyen İsa adında birine Kyrios. Zaten o dönemde Kyrios kelimesi yani Rab yalnız krallara söylenirdi var ya, bu Trajanus'a onlar kendilerine Kyrios derlerdi.
0: Evet.
1: Ama Kyrios denilen İsa Mesih'e tapınıyorlar, ilahi şöyle dua ediyorlar ve seni kabul etmiyorlar. Ama dedi, onlar hakkında araştırdım dedi. Bu çok önemli bak, onları hakkında araştırdım. İsa'dan sonra 111'de bunu yazıyor. Bunlar birbirlerini çok seviyorlar. Bunlar hırsızlık yapmazlar, adam öldürmezler, fuhuş işlemezler. Bu çok güzel insanlardır. Ne yapayım bunlara? Evet. Soruyor, doğal olarak soruyor.
0: Güzel bir tanıklık aslında aynı zamanda.
1: Müthiş bir tanık, 111'de düşünebiliyor musun? Ne güzel yani tanıklık, hamdolsun. Yani başka onları tanımayan, onlara baskı yapan bir adamın bu tanıklığı değil mi?
0: Evet.
1: Kral da yani kral işte o dönemin imparatoru da Trajanus yazıyor ki, diyor ki yeğenim tamam onları bir yakala getir, tehdit et önce, baskı yap, tehdit et. Eğer o ismi bırakırlarsa ne güzel, bırakmazlarsa daha sıkıntı ver ve ölüme kadar. Ve gerçekten ölüme kadar onlara baskı yaptı bu vali Plinius ve bu yazılıdır. Zaten baskılar daha sonra Anadolu'ya adım adım yayıldı, bu yüzden yayıldı baskılar.
0: Evet, tabii ki aslında kötü bir şey yapmadıkları halde sıkıntı ver demeleri, öldür demeleri de çok ilginç.
1: Şimdi ben bunu çok ne söyleyeyim, hayatımda gördüm. Ben bu yaşa geldim, Türkiye'nin birçok yerini gezdim. Şu bugüne kadar yasalara karşı hiçbir şey yapmadım, çok iyi bilirim. Rab diyor ki bulunduğunuz ülkenin yöneticilerine saygı duyun, dua edin.
0: Evet.
1: Bunu yapıyoruz gerçekten her zaman, Cumhurbaşkanı için, adalet organları için her zaman dua ettik. Ama Hristiyanlar her yerde sıkıntı çekiyor. Git Avrupa'da bile sıkıntı çekiyor. Kardeşim, dünyada en güzel insan hakları İncil'de, düşmanını sev diyor ya. Bundan daha büyük şey var mı?
0: Evet.
1: Acıkmışsa komşun onu yedir. Başka var mı? İnsanların size ne yapmaları istiyorsa siz de onlara öyle yapın diyen var mı belki kimse? Birbirinizi sevin. Bundan başka bir şey var mı daha güzel? İnsan hakları budur. Ama insanoğlu kendilerine tapınma istiyor. Kendileri tanrı yapmak istiyorlar. Sorun buradadır. Bu nedenle kiliseye karşı geldi. Ta o dönemde bu Traianus dönemine kadar 300 yıl boyunca baskılar sürdü, arttı.
0: Evet. Peki Hristiyanlığın doğuya yayılması nasıl oldu? Çünkü hep batıya doğru ilerlemişti aslında yayılma.
1: Aslında çok güzel bir hikayedir yani. Ben de merak ettiğim için biraz araştırdım. Ve Doğu asıl orijinal dilde, Süryanice'de de baktım. Şimdi Paulus daha önceki programlarda dedim ki Paulus Yunan kültürünü bildiği için ve Yunan dilini bildiği için elinde Yunanca yazmış kutsal kitap Septuagint'de olduğu için Yunanlara gitti. Zaten Rab onu çağırınca uluslara seni, yani Yahudi olmayanlara, Yani kendilerini barbar görmeyen, uygar dedikleri insanlara gönderdi. Hep batıya. Doğu'da o dönemde, yani İsa Mesih döneminde, Mesih hayattayken Urfa'da bir Süryani prenslik vardı. Süryani Ortodoks, ya Ortodoks o zaman değil, Süryani yani Asuri bir prenslik vardı. Ve bunlar, onların prensi 5. Abgar dediğimiz kişidir. Süryanice Ukomo diyorlar, yani kırmızı, yani cüzamlıydı. Ve onun da Hananya adında bir elçisi vardı. Biliyorsun Urfa Yeruşalim'e çok yakın, dünyanın merkezi o zaman Yeruşalim'deydi. Gidip gelirken şeyler duyuyor. Ya diyorlar ki İsa adında birisi var diyor. İsa Mesih adında birisi var diyor. Hiç ilaç vermeden insanları iyileştirir. Bunu işitiyor.
0: Evet.
1: Ve geliyor ki onun prensi, onun kralının yüreğine dokunuyor. Efendim diyor, öyle bir şeyler duydum. İsa Mesih adında birisi var. Orada yürüyor ve insanlara şifa veriyor. Ve bu adam ilaç kullanmadan, ama yine de işittim ki Yahudiler onu öldürmek istiyorlar. Krala bir umut geldi, bir sevinç geldi, değil mi? Bir sevinç geldi. Hemen onu gönderdi, mektup yazıyor. Mesih'e diyor ki efendim ben buyum. Duydum ki Yahudilerin kralı olarak geldin. İnsanlara şifa veriyorsun, iyilik veriyorsun. Ve duydum ki Yahudiler seni öldürmek istiyor. Lütfen gel, benim prensliğim hem bana hem sana yeter.
0: Evet, bunu kral 5. Ebgar İsa Mesih'e mi yazıyor
1: evet,
0: bu mektubu?
1: Evet, tabii önce o yazıyor. Ve Hananiye veriyor, onun elçisine veriyor. Elçisi de onu Mesih'e götürüyor. Ve tabii olayı biliyor Mesih. Mesih de ona diyor ki ben bu amaçla geldim dünyaya. Ben haşlanmak için, insanlara fidye olmak için geldim bu dünyaya. Ama dedi ben gelmeyeceğim, öğrencilerimi göndereceğim. Ve mektup da yazıyor. Şimdi bu mektup, bazen tartışıyor, diyor ki bu mektup gerçekten var mı yok mu? Şimdi 1500 yıllarında Egera adında bir rahibe, bunun anıları vardır, yazılıdı. Fransa'dan çıkıyor ve Anadolu'dan geçerek Urfa'ya gidiyor ve oradan da Yeruşalim'e gidecek. Urfa'daki Katolik Episkopos onu kabul ediyor. Orada onu konaklamasına izin veriyor ve anılarında diyor ki Episkopos bana İsa Mesih'in Abgar'a yazdığı mektubu gösterdi. Tamam. Bir ilahiyatçı, bir Türk ilahiyatçı yazmıştı ki öyle bir şey vardır. Oradaki müzededir. Yani Urfa'daki müzede vardır. Hatta diyorlar ki Mesih İsa mendil de gönderdi. Mendili imzalarken parmakları da göründü. Ve iki öğrencisi geliyorlar bu Abgar'a. Ukomo dediğimiz Abgar'a. Onu önce dua ediyorlar, tamamen iyileşiyor. İyileştikten sonra orada kalıyorlar. İncil'i anlatıyorlar, müjdeyi anlatıyorlar ve iman ediyor. Kendisi ve bütün halkı tövbe edip vaftiz oluyorlar. Onu o öğretiyorlar ve öğrettikten sonra daha doğuya gidiyorlar. Bakın nereye daha doğuya gidiyorlar? Adıyaman'a, Diyarbakır'a, Mardin'e, oradan da Irak'a, daha da doğuya, İran'a, daha da doğuya gidiyorlar. Ermenistan'a kadar. Ve Ermenistan'da da kaldılar, müjdelediler. Ama o zaman Ermeniler putperestti. Ama Ermenistan'da verim sağlamadılar. Ve Ermeniler iki öğrenci orada öldürdüler.
0: Evet.
1: Başka bir Thomas dediğimiz kişi, Thomas dediğimiz Mesih'in öğrencisi, o da daha doğuya gitti. Tam şeye kadar gitti. Hindistan'a kadar gitti. Orada müjdeledi. Ve şu anda Thomas Hristiyanlığı diye bir kilise vardır. Onun öğrencileri. Ve böylece doğuya devam etti. Artık kiliseler kuruldu. Ve kiliselerden sonra daha sonra doğumla daha da doğuya gittiler. Daha da Orta Asya'ya gittiler. Bu ilk iman eden Hristiyanlar. Yani Abgar'ın cemaatinden, halkından olan insanlar.
0: Evet, böylece doğuya yayılmaya başladı.
1: Evet.
0: Peki Süryaniler Hristiyanlığı ilk kabul eden halklardan aslında nasıl kabul ettiler? O bölgede aslında nasıl bir inanış vardı?
1: Şimdi Süryanilerin kendi haklarında dediklerine göre ilk Hristiyan kabul eden biziz. Ama tamam olabilir ama aslında ilk Hristiyanı kabul eden Yahudilerdir. Antakya'daki Yahudiler hem Yeruşalim Filistin'de bu Antakya'da da biliyorsun putperestler vardı. Orada bazıları kabul ettiler. Hatta şu andaki Antakyalıların asıl ataları da Süryani olduğu söyleniyor tarihçiler. Ama asıl Hristiyanlığı benimsemeleri bu Ukomu, bu Cüzamlı Prens Abgar sayesinde oldu.
0: Süryanilerin de kabul etmesi onun sayesinde oldu.
1: Evet.
0: Peki tabii ki önemli o halkın Hristiyanlığı kabul etmesi. Aslında yayılmasında da oldukça etkili oluyorlar. Nasıl etkileri oldu?
1: Şimdi
0: acaba?
1: Söyleyeyim size aslında yavaş yavaş yapılan araştırmalarda Çin'de, Kore'de ve Orta Asya'da, daha önce Orta Asya'da mezar taşlarında Süryanice yazılılar gördüler. Şimdi okumuştuk değil mi eski programlarımızda Kadıköy Konseyi'yle 451'de Nastur diye bir kişiyi değil mi azletmişlerdi. Nastur diye, Nasturius diye adam ve o ayrılmıştı kiliselerden. Onu çünkü onu kabul etmediler onun düşüncesine göre. Ve bu adam İran'a gitti. Urmiye kentinde oradaki kiliseyle kurdu. Adam ilahiyat okumuş. Patrikti. İstanbul Patriği'ydi. Ve oradan da İncil'i doğuya götürdü. Orta Asya'ya götürdü. Kore'ye götürdü. Çin'e kadar götürdü. Biliyorsunuz. Hatta Cengiz Han'ın karılarından biri Nastur yani Keldani diyoruz. Yani Süryani'ydi. Ve yapılan anılarda var ya anılarda Cengiz Han'ın torunu birine gönderiyor papaya haber gönderiyor gelsin 200 papaz getirin buraya bütün halkımı öğretsinler biz Hristiyanlığı benimsemek istiyoruz. Yani bir türlü ulaşamadılar papaya ulaşamadılar. Ama ne oldu? İki papaz gitti. Biri yolda öldü. Öbürü de oraya varınca hastalanıp öldü. Yoksa bütün dünya değişmiş olacaktı. Hala da yapılan kazılarda mezar taşlarında da Süryanice yazılıdır. Bu da gösteriyor ki 4. yüzyıldan itibaren Hristiyanlık o bölgelere ulaşmıştı.
0: Evet, Süryanilerin de burada tabii ki Hristiyanlığın yayılmasında büyük katkıları var. O dönemde de aslında Hristiyanların yaşamına baktığımızda da aslında çok büyük bir örnek teşkil ediyor. Şimdi bir ara vermek zorundayız. Aradan sonra tekrar bir arada olacağız. Sorularımıza devam edeceğiz.
1: Tamam.

0: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
1: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle.
3: Radyo Maranata.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Bugün yine Hristiyanlığın aslında Anadolu'da nasıl yayıldığından bahsettik. Özellikle 2. yüzyıl başlarına gelindiğinde çok geniş noktalara yayıldığını görüyoruz Hristiyanlığın. Ve doğuya yayılması konusunda da aslında ilk bölümde konuştuk. Süryanilerin nasıl aslında Hristiyan olduğundan, doğuya nasıl yayıldığından konuştuk. Evet, kaldığımız yerden devam etmek istiyorum ben şimdi. Aslında Behnam Bey, 2. yüzyıl boyunca zaman zaman böyle kısa da olsa huzurlu dönemler geçiriyorlar Hristiyanlar. Tabii ki genel olarak Hristiyanlar yoğun zulüm gördüler. Neler yaşandı ve bu zulümler karşısında Hristiyanlar neler yaptı? Biraz bunun üzerinde konuşabilir miyiz?
1: Aslında baskı bir Hristiyanın mirasıdır. Rab dediği baskı göreceksiniz. Evet. Ama buraya geçmeden önce Yuhanna'dan okumak istiyorum. Yuhanna bir ayet okumak istiyorum. 18-19'u okuyacağım. Rab dedi ki, dünya sizden nefret ederse sizden önce benden nefret etmiş olduğunu bilin. Tabii evet. Buradaki dünya sistemi de be, dünya sistemidir. Krallıklar, imparatorluklar öyledir. Mezhepler. Dünya sizden nefret ederse sizden önce benden nefret etmiş olduğunu bilin. Dünyadan olsaydınız dünya kendisine ait olanı severdi. Ne var ki dünyanın değilsiniz. Ben sizi dünyadan seçtim. Bunun için dünya sizden nefret ediyor. Ama Rabbin söylediği söz bu çok çok doğaldır. Çok doğaldır. Bakıyorsun ki bazı insanlar var. Tanıdığımız insanlar var. Son derece masum, Rabbi seven, kutsallığı amaçlayan, insanları seven, evet, devletini seven insan ama yine de baskı görüyorlar. Çünkü biz onlardan değiliz. Onlardan olmadığımız için sevmezler bizi. Burada Rab İsa daha önce söyledi. Dünyanın egemenliği var ve şeytanın egemenliği. İki egemenlik var. Başka yok. Ya tamamen şeytanın egemenliğindesin, şeytanın yönündesin, karanlık işlerde yürüyeceksin. Ya da tamamen Tanrı'nın egemenliğindesin, Mesih İsa'dasın, onun buyruklarında yaşayacaksın. Ortada bir şey yoktur. Hatta eski ahitte Yeşu halkı topladı, dedi ki şimdi seçeceksiniz. Yahve mi Rab'tı seçeceksiniz yoksa Baal mı, onların putudur. Siz seçeceksiniz ama ben ve evim halkı Yahve'yi seçeceğiz. Daima ikilik vardır. Üçüncü ortada yoktur. Onun için vahide 7 kişiye yazdığı gibi ılıksın. Ilık olduğu için kusuyor Rab. Şimdi burada da Rab diyor ki dünyadan ve dünyaya ait olmadığınız için, dünyanın sistemine ait olmadığınız için insanlar sizi nefret edecek ve bu çok çok doğaldır. Bakınız az önceki programda Vali Plinus yazıyor Hristiyanlar hakkında ne diyor?
0: Evet.
1: Bunlar birbirlerini seviyorlar. Sabah erken kalkıyorlar ama yaptığım araştırma göre hırsızlık yapmazlar, yalan söylemezler, fuhuş işlemezler. Ne yapayım onları, görüyor musun? Onu yazmaya gerekmez ki, kucaklayacaktı onları.
0: Evet.
1: Her birini saraya koyacaktı. Ama dünyadan, onlardan olmadığı için nefret ediyorlar. Bizde de aynı şekilde nefret edecek. Ve 300 yıl boyunca Hristiyanlar çok ağır baskılar yaptılar. En büyük baskılar da Diyokletin döneminde. Diyokletin en son baskı yaptı. 303'te ayrılıyor, Dalmaçya'ya gidiyor. Ama Diyokletin çok gaddardı, çok kiliselere zarar verdi. Buna rağmen karısı ve birinci ordu komutanı Hristiyandı, gizli Hristiyandı. Görebiliyor musun? Hamdolsun.
0: Evet.
1: Kimseye, yani imanı kimse durduramaz, yutamaz. O canavarlar bile yutamazlar. O şekilde. Ve ne yapıyorlardı? Önce kiliselerini alt üst ediyorlardı. Ellerindeki İncil kitapları alıp yok ediyorlardı. Onları hapse atıyorlardı. Onlara baskı, dövüyorlardı. Ama Hristiyanlar, o dönemdeki Hristiyanlar kime iman ettiklerini biliyorlardı. Bu nedenle yılmadılar ve devam ettiler. Ve baskı onların bir bereketidir. Aslında Elçilerin işlerinde okuyoruz. Yahudiler onlara baskı yaparken çıkıyorlardı. Diyorlar ki Mesih uğruna baskı çektikleri için kendilerini onurlu görüyorlardı. Talihli görüyorlardır. Amin. Baskı, sıkıntı, zulüm Hristiyanın haçıdır. Ve her bir Hristiyan bu haçı taşımalı.
0: Evet. Anlattıklarınızdan aslında anlıyorum ki ne kadar zulüm de görseler yine de Mesih'e bağlı bir yaşam sürmeye devam ediyor Hristiyanlar. Tabii ki bunu yapmayanlar da olabilir ama genel olarak gerçekten Tanrı'ya güvenen insanlar onun ona bağlı bir şekilde yaşıyorlar. Az önce konuşurken de aslında dünyadan değiliz gibi bir ifade de kullandınız. Sanırım orada Mesih'e bağlı ve Mesih'in buyrukları içerisinde yaşıyoruz ama dünyanın da bir öğretisi var. Ama yine de o dünyanın öğretisine doğru. göre değil, Mesih'in buyruklarının içerisinde yaşıyoruz. O anlamda ayrılıyoruz herhalde dünyadan.
1: Çok doğru söylersin. Çünkü Rab İsa iki egemenlikten söz ediyor. Tanrı'nın egemenliği, Tanrı'nın buyruklarının olduğu yer ve dünya, şeytanın egemenliği. İki yerde olamayız. Ya orada ya oradayız. Ve Rab dedi ki siz Tanrı'nın egemenliğinde olduğunuz için bu dünyanın kralları sizden nefret edecek. Ve bu Rab diyor ki bu dünyanın egemeni. Yani şeytan için gelecek. Ve bu dünyanın egemeni şeytandır. Hala iş görüyor. Karanlığın ve yalancının babasıdır. Ve insanlar onu takip ediyor.
0: Evet. Biraz Büyük Konstantin döneminden bahsedebiliriz aslında. Çünkü o dönemde savaş zamanında Konstantin bir olay yaşamış. Ve bu durumdan o kadar etkilenmiş ki kendisi Hristiyanlığı kabul etmiş aynı zamanda. Ne yaşadı aslında ne oldu biraz onu konuşalım.
1: Tabii Konstantin onun karşısında Helene çok meşhurdur. Helene'dir. Ama ikinci bu savaştaydı ve bir gün savaş Melvin Köprüsü yakındayken gökte bir belirti görüyor. Haç ve bir ses bununla kazanacaksın diyor. Sonra soruşturuyor ve bakıyorlar ki bu Hristiyanlığın haçıdır, Hristiyanlığın semurudur ve bundan ötürü Hristiyanlığa bir tolerans yani bir özgürlük ya. Ve buna da İsa Mesih'ten 312 yıl sonra yani 312'de Milano toleransı diye geçer. Ve Hristiyanlara dedi ki artık baskı olmayacak, onların mallarına saldırılmayacak, kiliseleri, tapınakları yıkılmayacak. Bir çeşit özgürlük tanıdı onlara. Ama asıl özgürlük bunun oğlu Konstantin. Bu Büyük Konstantin, onun oğlu da adı Konstantin. Ve bu dönemde ilginç ki bir şey daha söyleyeyim. Bu dönemde Helene, bunun karısı, Büyük Konstantin karısı Helene Yeruşalim'e gidiyor ve gerçekten Mesih'in haçını öğrenmek istiyor. Söylentiye göre, yani bu İncil'de değil ama söylentiye yazılanlara göre Helene baktı ki Mesih'in mezarını araştırmak istiyor. Birkaç mezar vardı, hangisi bilmiyordu. Ölü birini getirdiler, ona koydular ve ölü birini Mesih'in mezarına koyunca dirildi. Böylece onun mezarı olduğunu ve haçının orada olduğunu öğrendi. Yine söylentilere göre bu haç getirildi. Şimdi çemberli taştadır diyorlar.
0: Tamam, tabii yani söylenti bu.
1: Evet. Tam kesin. Ama yani İncil'de değil ama söylenti var. Evet. Öyle. Sonra aslında bundan sonra gelen Tedios diye bir imparator vardır. O da İsa Mesih'ten 380 yılında Hristiyanlığı resmi din olarak kabul etti.
0: Evet. Aslında din ve ibadet özgürlüğü verdi dediniz. Bu Milano tolerans bildirisinde sanırım verdi. Hristiyanlara etkisi ne oldu? Aslında bir zafer kazanmış mı oldular diyebilir miyiz o şekilde?
1: Şimdi tabii bir resmi bir bildiri. Herkes Hristiyan olmak zorundadır. Yani herkes korkudan Hristiyan oldu. Yani biliyorsunuz Hristiyan olmak nüfusta adını Hristiyan, dini Hristiyandır olmaz. Evet. Yeniden doğmalıdır insan değil mi? Ama insanlar baktılar ki Hristiyan olmasa işini kaybedecek, evlenemez, şu olur. Bu sefer herkes zorunlu olarak bir günde Hristiyan oldu. Bu aslında çok sakıncalıdır. Mesela ben 50 yıldır tanıdığım, 50 yıldır o kadar anlattığım insanlar var. Seviyorum ama hala Hristiyan olmadılar. Bir günde olamadılar. Ama ne oldu? Yürekleri değişmedi. Hristiyan oldular. Nüfusta da değişti. Adları değişti ve dini Hristiyan yazıldı. Ama yürekleri hala putperestlik geldi. Ve bana göre bu bir yenilgidir. Zafer değil, yenilgidir. Ve ne yazık ki bu olaydan ötürü kiliseye birçok putperest gelenekler geldi. Mesela birkaç tane sayarsam. Örneğin eskiden önderler dediğimiz, yani pastörler dediğimiz kişiler, çobanlar sıradan halk gibi giyiniyorlardı.
0: Evet.
1: Ama resmi din olunca din adamlarına protokolü aldılar. Sarayda protokolü aldılar. ve onlara da İtalyan senatörlerin giysileri gibi giydiler. O cübbeler, bübbeler o evet. zaman geldi biliyor musunuz? Hı hı. Ve bu cübbelerle halk ile çoban arasında bir duvar oluştu, bir ayrılık oldu ve putperestlik o zamandan beri kiliseye geldi. Ne yazık ki, ne yazık ki. Hı hı. Örneğin İsa Mesih sadece diyor ki ona tapınacağız. Gelenekler, adetler bizi bağlamaz. Evet, güzel gelenekler var. Evet. Ama dine uymayan, mesela her ülkenin, her şehrin bir folkloru var. Güzel. Ama inanca bağlı olmadığı için yaparsa sorun değil. Ama inançtır diye yaparsan tehlikelidir.
0: Evet.
1: Değil mi? Bir giysi var. Sıradan bir giysi giyersin. Babalardan kalma ya da folklorik elbise giyersin sorun değildir. Ama eğer bu kilise sadece belli bir kesime, belli bir çobana, belli bir din adamı bağlarsan o tehlikelidir.
0: Evet. Dediğiniz gibi aslında günümüzde de böyledir. Kimliğinde Hristiyan yazan Hristiyan değildir aslında. Gerçekten yürekten İsa Mesih'i Rab ve kurtarıcı olarak kabul etmiş kişiler.
1: Evet.
0: Onun buyrukları içerisinde yaşayan kişiler Hristiyandır.
1: Doğru.
0: Bu çok önemli çünkü bu yürek meselesi ve Tanrı yüreğe bakar.
1: Kesinlikle Tanrı dışa bakmaz. Hiçbir zaman bakmaz Tanrı değil mi? Yüreğe bakar. Hatta bir ara sordular Yahudiler öğrenciler için sordular. Ya senin Musa bize öğretti ki yemekten önce eller yıkansın falan. Ama öğrencilerin bunu tutmuyor, yıkamıyor. Kirli ellerle yemek yiyor. Rab onlar çok güzeldir ki insanın içine giren şey insanı kirletmez. Hı hı. İnsanın dışına çıkan şeylerdir. Küfürler, yeminler, kıskançlıklar, günahlardır değil mi?
0: Evet.
1: İnsanlar bunu fark etmiyor. Ya zararlı değilse iyi, elinle kirli olsa iyi, ne olacak yani? Eğer bedene zararlı. Bunlar inançla ilgisi yoktur. Ama hı hı. insanlar bunu inançla bağladıkları için çok tehlike yapıyorlar. Çok tehlikedir. Yani bazı günler, yani sen her gün mesela bayram günüdür. İsa Mesih'in dirilişi atıyorum. Güzeldir, birlikte kutlama güzeldir.
0: Evet.
1: Ama başka bir gün yap. Ne fark eder? Takvim önemli değildir. Tamam mı?
0: Evet.
1: İnsanlar belli şeye önem verince, üzerine durunca sanki o önemlidir. Olay önemli. Sanki tarih önemlidir. Özü kaybediliyor. Biz dikkat etmemiz lazım ki özümüzü İsa Mesih'in Rab olduğunu, İsa Mesih'in kurtarıcı olduğunu ve kilisenin sahibi, başı, yaratıcı olduğunu hiçbir zaman gözden kaçırmamamız lazımdır.
0: Evet, kesinlikle öyle. Temel İsa Mesih ve onun üzerinde kurulmalı ve devam etmeli. Tabii ki baskı ve zulüm görmelerine rağmen, yani birçok şeye rağmen yine de Hristiyanlık Anadolu'nun her kesiminde, hatta daha geniş alanlara hızlıca yayıldı. Yine de düşünüyor insan, bu kadar baskı ve zulüm olmasına rağmen nasıl yayılabilir? İnsanlar neden bu kadar kararlı bir şekilde devam ediyorlar, vazgeçmiyorlar, yine de ölümü göze alıyorlar diye düşünebilir. Bu nasıl mümkün oldu gerçekten?
1: Ya Paulus bir ara dedi ki ben kime iman ettiğimi biliyorum. Hı. İman ettiğim kişi zatı biliyorum. Ben de kime iman ettiğimi biliyorum. Ben de çok sıkıntı çektim. Çok baskı gördüm. Çok defalar hı hı. hapse atıldım. Çok defalar öğrenciyken üniversitede öğretmenlik yaptım. Sonra da çok dövüldüm. Ama hiçbir zaman kızmadım onlara. Çünkü bu doğaldır. Benim mirasım budur. Budur. Taşımak budur biliyor musun? Ve iman ettiğim kişi biliyor. Benim hayatımı nasıl değiştirdiğini biliyorum. Eğer İsa Mesih yüreğime gelmemiş olsaydı benim hayatım çok berbat olacaktı. Çok kötü olacak. Çok. Ama Rab'be şükür olsun benim hayatıma girdikten beri her şey gayet güzel. Çok rahat, tatlı bir şekilde gidiyor. Onun için hiç önemli, baskılar önemli değil. Kime iman ettiğimizi biliyoruz biliyor musun? Rab bizi ne kadar çok günahlarımızı bağışladığını biliyoruz. Hatta Efesler'de diyor ki Tanrı bizi Mesih'le birlikte diriltti ve göksel yerlerde oturttu. Baskı geldiği zaman diyorum ki benim mirasım göksel yerlerde tahta oturmaktır. Tanrı'nın sağında. Ben kendimi orada görüyorum. Bazı inanlılar, Hristiyanlar ne yazık ki bunu bilmedikleri için şeye benziyor. Gidiyorlar ki çöplükleri araştırıyor. Halbuki Rab onları her birisine bir taç vermiş, taç. Tacı ruhsal görmüyoruz. Çöplükleri arıyoruz. Fakir, hiçbir şeyimiz yokmuş gibi. Paulus Korintos'a yazıyor ki neden her şeyiniz varken neden yokmuş gibi davranıyorsun? Siz onunla Mesih'in sayesinde siz zenginlerden zengin oldunuz. Bu ruhsal yöndedir, biliyor musun? Yani maddi şeyler değil, ruhsal zenginliğimiz vardır. Herkesi sevebiliyoruz. Bizden nefret edenler için dua edebiliriz, kutsayabiliriz. Bundan daha güzel olabilir mi? Belki ben birkaç ayet okuyacağım. Belki son bu bölümü bitirmeden önce birkaç ayet okuyacağım size. Bakınız Rab'ın ve bu her birimizin, Romalılar 12'de, her birimizin bu hayatıdır. Ve bu hayatı bildiğimiz için öyle yapacağız, yaşayacağız. Bakın şey de diyor ki Romalı 12'de 9'da, sevginiz ikiyüzlü olmasın. Kötülükten tiksinin, iyiliğe yapışın. Birbirinize kardeşlik sevgisiyle bağlı olun. Birbirinize saygı göstermekte yarışın. İşte budur kiliseyi ayakta tutan bu düşüncedir. Bak, birbirinize saygı göstermede yarışın. Gayretiniz eksilmesin. Ruhta ateşli olun. Rab'be kulluk edin. Umudunuzla sevinin. Sıkıntıya dayanın. Bak, sıkıntıya dayanın. Bak, o kadar Romalılar o kadar baskı yaptı ki, ama onlar dayandılar. Çünkü bunları biliyorlardı. Kendinizi duaya verin. Bak, ihtiyaç içinde olan kutsallara yardım edin. Konuksever olmayı amaç edinin. Size zulmedenler için iyilik dileyin. Vay, kim yapabilir? Size zulmedenler için iyilik dileyin. İyilik dileyin, lanet etmeyin. Sevinenlerle sevinin, ağlayanlarla ağlayın. Görüyor musun? Toplumun bir parçası olarak. Sevinenlerle sevinin, ağlayanla ağlayın. Birbirinizle aynı düşüncede olun. Böbürlenmeyin. Rab sana bir armağan verdiyse, bir konu verdiyse, böbürlenmeye gerekmez. Yani şımarıklığa gerekmez. Hor gönüllü arkadaşlık edin. Toplumun dışladığı, benimsemediği insanları arkadaşlık edin. İsa Mesih döneminde cüzamlılar vardı. Yahudiler cüzamları kötü bilirlerdi. Konuşmazlardı, çevreden atarlardı. Ve okuyoruz Matta 8'de, okuyoruz ki bir gün Mesih geçerken bir cüzamlı geldi. İstersen beni iyi edebilirsin. Rab İsa olayı bildi. Rab İsa merhametin, sevginin, yasaların çok üstünde olduğunu bildiği için dokundu. İsterim, iyi ol dedi. Ve Yahudiler tabii suçladılar. Onun için hor görülenlere, yani tenezzül olanlara tenezzül edin. Aynı seviye olayın. Sonra diyor ki, kötülüğe kötülükle karşılık vermeyin. Herkesin gözünde iyi olanı yapmaya dikkat edin. Bak, mümkünse elinizden geldiğince herkesle barış içinde yaşayın. Sevgili kardeşler, kimseden öc almayın. Bunu Tanrı'nın gazabına bırakın. Çünkü şöyle yazılmıştır. Rab diyor ki, öc benimdir. Ben karşılık vereceğim. Düşmanın acıkmışsa doyur, susamışsa su ver. Bunu yapmakla onu utanca boğarsın. Kötülüğe yenilme, kötülüğü iyilikle yen.
0: Evet.
1: Ne müthiş. Bundan daha güzel var mı Allah aşkına?
0: Evet. Tabii ki Rab İsa Mesih'e iman ederek aslında Tanrı ile o birlikteliği sağlıyoruz. Bu konuyla ilgili daha fazla bilgi edinmek isteyebilirsiniz ya da Hristiyanlıkla ilgili daha çok bilgi edinmek isterseniz bir yakınınızdaki bir Protestan kilisesine gidebilirsiniz ve sorularınız varsa sorabilirsiniz ya da İncil, burada ayetler de okuyoruz, daha fazlasını da okumak isterseniz bir İncil edinebilirsiniz diyoruz. Şimdi programımızın sonuna geldik. Çok teşekkür etmek istiyorum Mehran Bey size
1: ve ben teşekkür ederim.
0: Dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Bizleri dinlediğiniz için umarım sizin için keyifli bir zaman olmuştur. Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz varsa soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Ve sosyal medya hesaplarından bizi takip etmek isterseniz tüm sosyal medya hesaplarında Radyo Maranata yazarak bizleri takip edebilirsiniz. Herkese esenlik olsun efendim.
2: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
3: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
2: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
3: Gerçekler sorulardan korkmaz.
4: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
3: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
6: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
3: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
6: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
7: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
8: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
9: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.
10: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
11: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
12: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
10: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
13: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
14: Ne istiyorsan o senin.
15: Peki gerçekten öyle mi?
16: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
15: Evren bizi dinliyor mu?
16: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
15: Ve bütün bunlar

Zihnimizi aç ki kutsal kitaptaki harikaları görebilelim. Orada bizim için umut, teselli ve günahlarımızın bağışı ve teşvik var. Bize yardım et ki bu dünyanın sunduklarını değil, senin sözünde vaat ettiklerini arzulayalım. Bizim için planladıklarını imanla kabul etmemize yardım et.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
2: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
2: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
2: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
2: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Baytekin.
2: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
5: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
6: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
4: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
7: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
8: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
9: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
9: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
9: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
10: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
11: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
12: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.
13: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
14: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
13: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
14: Gerçekler sorulardan korkmaz.
15: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
4: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
6: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
7: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
8: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
9: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
7: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
10: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
11: Ne istiyorsan o senin.
12: Peki gerçekten öyle mi?
13: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
12: Evren bizi dinliyor mu?
13: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
12: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
13: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
14: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Ey her şeye gücü yeten Tanrımız! Bizden önceki Hristiyanlar için sana şükrediyoruz. İsa'nın kanıyla onlara zafer verdiğin için sana teşekkür ediyoruz. Bizi de senin mutlu ve kutsal azizlerin yap. Sana güvenenlere yardım et. Öyle ki bu yüce mücadelede dayanalım. Ve zorluk geldiğinde bile imanla sabredelim. Bize lütfunu ver. Bize lütfunu ver ki cennetinde sana övgüler

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
7: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
7: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
7: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
8: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
9: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
10: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
11: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
12: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
11: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
12: Gerçekler sorulardan korkmaz.
13: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
5: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
6: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
7: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
8: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
6: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
9: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
10: Ne istiyorsan o senin.
11: Peki gerçekten öyle mi?
12: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
11: Evren bizi dinliyor mu?
12: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
11: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
12: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
13: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden.

merhameti bol Rabbimiz. Bizi kutsal ruhuna ikna et ki günahlarımızı kabul edelim. Öyle ki kendimize güvenmek yerine İsa'da sağlanan kurtuluşa sığınalım. İsa Mesih ölü ve dirileri yargılamak için tekrar gelecek. Bize yardım et ki korkmadan İsa'nın ikinci gelişine her zaman hazır olalım. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
5: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
6: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
4: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
7: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
8: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
0: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
0: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
0: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
9: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
0: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.

0: En sevdiğiniz ilahiler radyomaranata.com'da sizlerle.
1: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
2: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
1: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
2: Gerçekler sorulardan korkmaz.
3: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
4: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

0: İlahiler, radyomarata.com'da.
1: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
2: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
3: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
1: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
4: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
5: Ne istiyorsan o senin.
6: Peki gerçekten öyle mi?
7: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
6: Evren bizi dinliyor mu?
7: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
6: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
7: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
8: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Ey Rabbimiz! Bizi yaratan, kurtaran ve kutsal kılan Tanrımızsın. Bedenimiz ve canımızla ilgilenen de sensin. Bize lütfunu ver. Öyle ki hem sağlıklıyken hem hastayken yardımını unutmayalım. Bize minnettar bir yürek ver. Bize yardım et. Seni daima yüceltelim.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
0: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
0: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
0: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
7: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
8: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
9: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.
10: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
11: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
10: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
11: Gerçekler sorulardan korkmaz.
12: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Kutsal Kitabın mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
4: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.

0: ve daha fazlası radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
2: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
3: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
1: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
4: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
5: Ne istiyorsan o senin.
6: Peki gerçekten öyle mi?
7: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
6: Evren bizi dinliyor mu?
7: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
6: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
7: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
8: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Sevgi dolu Tanrımız, bizim her şey için şükretmemizi istiyorsun. Güzel sözlerinle korkmamamız ve tüm kaygılarımızı sana bırakmamız için bizi teşvik ediyorsun. Bizi tüm imansızlıklardan ve şüphelerden koru. Bizi kutsal ruhunla her gün yenile. Öyle ki her zaman senin ölümsüz sevgini görelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
5: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
6: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
4: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
7: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
8: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
9: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
9: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
9: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
10: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
11: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
12: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
13: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
2: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
13: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
2: Gerçekler sorulardan korkmaz.
14: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
4: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
6: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.
7: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
8: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
9: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
7: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
10: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
11: Ne istiyorsan o senin.
12: Peki gerçekten öyle mi?
13: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
12: Evren bizi dinliyor mu?
13: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
12: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
13: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
14: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden

İsa Mesih, Rabbimiz ve Kurtarıcımız, alçak gönüllü Efendimiz, lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster ve bizi kötülükten kurtar. Ey sen, Baba ve Kutsal Ruh'la birlikte tek olan Tanrı, ezelden ebede kadar yaşayan ve hükmedensin. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
0: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
0: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
0: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
7: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
8: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
9: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
10: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
11: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
10: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
11: Gerçekler sorulardan korkmaz.
12: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Kibir, açgözlülük, şehvet,
4: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
3: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
4: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
3: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
4: Affedilmeyecek bir günah var mı?
3: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
4: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
3: Ben Aydın Kutlu.
4: Ben Nuh Bayitekin.
3: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
5: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
6: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorunlarınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
7: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
8: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
9: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
7: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
10: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
11: Ne istiyorsan o senin.
12: Peki gerçekten öyle mi?
13: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
12: Evren bizi dinliyor mu?
13: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
12: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
13: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
14: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Ey kutsal, her şeye kadir Tanrımız, yaşamın ve ölümün Rabbi. Her şey yok olsa da sen daima varsın. Ölüm bizi devamlı tehdit ediyor. Yüreğimize korku düşürüyor. Bize yardım et ki sana sığınalım. Bize yardım et ki ölümü ve iblisi yenen oğlun İsa Mesih'e imanla bakalım. O, seninle ve kutsal ruhla birlikte sonsuza dek egemenlik sürecek. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
0: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
0: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
0: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
7: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
0: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle.

0: Siyahiler, radyomarata.com'da.
1: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
2: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
1: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
2: Gerçekler sorulardan korkmaz.
3: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
4: Sürekli hareket halinde misiniz?
3: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
4: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
3: Endişelenmeyin.
4: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
3: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
5: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
6: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.
7: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
8: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
9: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
7: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
10: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
11: Ne istiyorsan o senin.
12: Peki gerçekten öyle mi?
13: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
12: Evren bizi dinliyor mu?
13: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
12: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
13: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
14: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

İyi Tanrımız, tüm iyiliklerin kaynağı sensin ve bize de iyilikle bakıyorsun. Hem maddi hem de manevi ihtiyaçlarımızı karşılıyorsun. Bizim sağlayanımız sensin. Ya Rab, bize iman armağanını ver. Ver ki dünya karşısında zafer kazanalım. Ve bize yardım et ki her zaman yardım bulmak için senin lütfuna sığınalım.